0: kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
0: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
2: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
0: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: alan olmuş gönül bahçemde. Saçlarım da tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgili.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon da son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten. Kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın. Ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten. Kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın. Ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'li mevkidaşı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dediklerin.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982, İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası, Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996, Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilurrahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Nasıl başardım başlıyor.
5: Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet.
6: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine çok güzel bir öyküyle karşınızdayız. Kayseri'nin en büyük otellerinden bir tanesi olan Wyndham Grand Otel'de satış ve pazarlama müdürü olan Selma Karay'la birlikteyiz. Nasıl başardın sorusunu Selma Karay'a soracağız ve çok önemli detaylar ekranlara getiriyor olacağız. Nasıl başladı öykünüz? Develi'de eğitim hayatınızla birlikte Kayseri'deki iş hayatına başlangıcı öncelikle merak ediyorum ama önce Selma Karay kimdir diyelim. Sonrasında da öykünün başına geçelim.
5: 29 yaşındayım. Develi'de doğdum. Liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite, burada Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü oldu. Güzel bir aslında lise ve üniversite hayatı geçirdim. Tabii ki çok fazla zorluk da yaşadım okuduğum dönemde. Aslında üniversitenin ilk yılı itibariyle turizm sektörüne giriş yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyim. Yine aslında ilk otelimdeyim. Burası benim ilk otelim. Stajyer olarak aslında başlamıştım. Çok da beni etkilemişti. Burada gördüğüm yönetim biçimi, stajyerlik yaptığım dönemde insanların bana yaklaşımı beni çok etkilemişti. Aslında turizme beni kazandıran şey bu diyebilirim rahatlıkla.
6: Selma Hanım, aslında üniversite yıllarındaki yaşadığınız zorluklar perde arkasında biraz bana anlatırken beni çok etkiledi. Ben orada tamamen başarıya kilitlenmiş bir öğrenci gördüm. Özellikle Develi'den üniversite eğitimi için her gün Kayseri'ye gidip gelmek durumunda kalmışsınız. Ve tabii ki Develi yolu da özellikle kışın zorlayıcı bir yoldur. Orada bir hikayeniz var. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Başarıya giden yolda hırs yapmadan, yani gereksiz ve aşırı hırs yapmadan azmin ne kadar önemli olduğunu bence bu hikayeniz anlatacak. O okula çok soğuk olmasına rağmen, babanızın da kızım gitme demesine rağmen yola çıkışınızı anlatır mısınız?
5: Şöyle, aslında herkes de bilir zaten Kayseri'de olan yolda sık sık kapanır soğukta ve karda tipi de.
6: Develi yola, evet.
5: Tabii bir dönem öyle de bir kış vardı diye hatırlıyorum. 1,5 yıl kadar gidip gelmek durumunda kaldım Develi'den her gün üniversiteye, okula. O dönemde o soğuklarda daha Kayseri'deki arkadaşlarım gelmiyorken okula, ben babam işte gitme, hava çok kötü, soğuk dediğinde bile ısrarla çıkıp gelmiştim. Böyle bu yol kapalıydı, başka bir yoldan gelmiştim falan, bunu çok net hatırlıyorum. Çok üşümüştüm bir gün. O gün o hissettiğim şeyde hiç bitmeyecek gibi gelmişti bu süreç. Ama şu an burada oturup bunları anlatırken şeyi hissediyorum. Evet, ben geçmişte gerçekten birçok şeyi göğüsledim. Orada belki daha rahat bir gidiş geliş sürecim olabilecekken bir baktım ben aslında arkadaşlarımdan çok daha mücadele ederek üniversite sürecimi de tamamladım. O yüzden sanıyorum geçmişe bakmak daha keyifli geliyor.
6: Evet, yani Kayseri'de ikamet eden arkadaşlarınız bugün hava soğuk gitmeyeyim derken, aynen, sizin Develi'den ısrarla dersimi kaçıramam, soğuk da olsa gitmeliyim bakış açısı belki de bu 10 yılda size bu başarıya getirdi. Aslında 10 yıl çok uzun bir vakitmiş gibi değerlendirilebilir ama sektöre baktığımızda zorlu bir sektör.
5: Evet.
6: Turizm sektörü bir taraftan hem hizmetin hem de arka planda yoğun bir işleyişin devam ettiği bir sektör ve aslında o kadar da kolay bir sektör değil. Burada bir taraftan da kadın oluşumuz, yani daha belki eksileri artıları illaki vardır ama bence Kayseri'de turizmde kadın çalışanın bir tık daha zorlandığını düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen güzel bir başarı hikayesine de aslında imza atmışsınız. Oradaki işe başlayış ve devamında yaşadığınız güzellikler ya da sıkıntılar ve netice olarak da yöneticiliğe uzanan yolu da dinlemek isterim.
5: Turizm sektörü bir kadın için, aslında herkes için çok zor ama bir kadın için söylediğiniz gibi çok daha zor, zorlukları olan bir sektör. Şeyi çok net hatırlıyorum, resepsiyon geçmişliğim aslında, ön büro kökenliyim ben. Böyle çok üzüldüğüm ve hani zor yöneticilerle de çalıştım aslında. Çok ağlayıp, üzülüp, gözyaşlarımı silip böyle ön tarafa çıkıp yine o misafirlere gülmek ve işte o hizmeti vermeye devam etmek zorunda olmak o zamanlar da biraz zor geliyordu. Evet. Ama işimi herhalde çok severek yaptığım için başarıya hızlı ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten çok zor ya da çok keyifli günlerim oldu sektör içerisinde. Bu çok dinamik, çok hareketli bir sektör zaten. Eğer bulunduğunuz otelde gerçekten uluslararası bir marka otelse birçok fırsatı bir anda size sunabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz biriyle tanışabiliyorsunuz ve bir anda hayatınız değişebiliyor. Beklemediğiniz teklifler alabiliyorsunuz. O yüzden benim gibi birçok arkadaşım da eminim bu sektörde çalışırken hayalindeki işe adım atmıştır. Yani dediğim gibi ben ön büro kökenliyim. Çok uzun sürede çalıştım ön büroda. Sıcak satış yaptım çok ön büroda. Misafirlerle iletişimim, diyaloğum hep çok iyiydi ve sırf oradaki o samimiyetimiz için gelen misafirlerimiz vardı. Her zaman zaten gerçek bir resepsiyonist bence öyledir. Kendi misafirleri vardır artık, oradaki o samimiyete ve aile sıcaklığına gelir. Benim böyle çok fazla misafirim oldu. Satış tarafında yetenekli olduğumu biliyordum aslında. Bir teklifle geldim diyebilirim buraya. Buraya geldikten sonra da çok fazla zorluk yaşadım. Kadın olduğum için tabii ki. Sektörde kadın olmanın zorluğunu burada da çok fazla gördüm. Çünkü her zaman insanlar adil ve gerçekten doğruyu amaçlamıyor bazı şeyleri yaparken. Burada da bunu çok yaşadım geçmiş dönemde başka yöneticilerle. Ama beni ileriye taşıyan şeyin, kariyerimde hızlı yükselmeme sebep olan şeyin dürüstlükten geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman niyetimi ya da kalbimi bozmadan sadece yapacağım işe odaklandım. Çünkü takdir edersiniz başarı her zaman başka şeylere de bağlanabiliyor. Özellikle kadınsan ve hızlı başarı gösterdiysen bu beni her zaman gerçekten üzen de bir şeydir aslında. Samimiyetin ve sıcaklığın bana başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple de hızlı bir yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum.
6: Bazı olaylar vardır ve hayatınızın akışının yönünü değiştirir dediniz.
5: Evet.
6: Onu da anlatmanızı rica ediyorum.
5: Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Turizm Fakültesi'nin dekanıydı. Çok da severim Kurtuluş Hoca'yı. Bir gün ilk derslerinden birindeydi. Bu hızlı yükselmekle alakalı aslında konuşuyorduk. Bize öğütler veriyordu. Camı silmeden camın nasıl silindiğini birine anlatamazsınız, öğretemezsiniz demişti. Eğer bir şeyin yöneticiliğini yapmak istiyorsanız önce o işi nasıl yapacağınızı öğrenmek zorundasınız demişti. Aslında ilk senelerde mantığım tamamen bunun üzerine oturdu. İş hayatında bir şey istiyorsam önce yapmak zorunda olduğum,
6: evet,
5: şeylerin farkına vardım. Kesinlikle Bu yüzden de aslında hiçbir zaman bir terfi beklentim olmadı çalışırken. Ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Çalıştım, çalıştığımı gören yöneticilerim oldu. Tabii ki görmeyenlerle de çalıştım. Ama nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi gören yöneticilerle de çalıştım. Ve hiçbir zaman bir terfi isteme durumum olmadı. Hep bana takdir edildi, yani bana sunuldu. Şimdi görüştüğümüz bazı çalışma arkadaşları oluyor, aday arkadaşlar oluyor. Hep böyle çok hızlı yükselmek ve burada böyle çok fazla yorulmadan aslında bir şeyleri yapmak istediklerini hissettiriyorlar. Böyle değil, çünkü ben de çalıştığım süre içerisinde, yani ayakta 12 saat çalıştığımda da çok seviyordum o işi ve orada olmaktan memnundum. Bazen çok düşük ücretlerde çok mutlu çalıştığımı hatırlıyorum. Tamamen aslında işletmenin size ya da etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın size sunduğu ortamla da alakalı. Sonrasında bu değişiklik yaşadığım süreçlerde gerçekten çok doğru ve yerinde adımlar attığımı hissettiğim çok fazla şey oldu. Yani oradaki mantık hayatımın birçok yerinde bana hep ilham oldu diyebilirim. Evet. O cümleler, o konuşma. Hocamın buradan da selam söylemek isterim, evet, izniniz olursa.
6: Tabii ki. Peki şu da çok önemli bir detay sizin hayatınızda aslında. Ekibiniz de kadınlardan oluşuyor.
5: Evet.
6: Bu kısmı da bence hakikaten konuşulması gereken bir kısım.
5: Evet.
6: Siz de hayatınızdaki kadınlara, karşılaştığınız kadınlara bu manada aslında ışık olmuşsunuz ve ekibinizi özellikle kadınlardan oluşturmuşsunuz.
5: Evet.
6: Bunu da dinleyelim.
5: Çok güzel 5 hanımefendiyle çalışıyorum. Yani gerçekten çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü. Zaten biliyorsunuz satış pazarlamanın, evet, temeli bu saydığım şeyler. Onlar olduğu için aslında çok daha güçlü ve başarılı hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bizler geçiciyiz işletmelerde. Biz olmadığımız zamanlarda da hala burayı devam edebilir bir sistem haline getiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben olmadığımda her şey sorunsuz ilerlediğinde evet diyorum. Gerçekten doğru arkadaşlarla çalışıyoruz şu anda. Onlar da çok çalışkan, çok gelecek vaat eden ve gerçekten işini iyi yapan insanlar. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an bu başarının arkasında da koca bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip ve herkes gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Ekip olmayı bana gerçekten hissettirdiği için de çok mutluyum.
6: Çok haklısınız tabii ki. Her işte aslında ekibin birlikteliği ve başarısı çok çok önemli. Tek başına asla duvar olmuyor. Yani tek taştan duvar olmuyor.
5: Evet.
6: O yüzden hep birlikte başarıyoruz. Ben sizin gibi turizm sektörüne atılmayı düşünen, bu mesleğe gönül vermiş ya da ileride bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur diye son olarak sormak istiyorum.
5: Öncelikle işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü emek yoğun bir sektör, turizm sektörü ve burada olabildiğince güler yüzlü şekilde misafirleri karşılamak, uğurlamak gerekiyor. Bunu deneyimleyip belki stajyerlik dönemlerinde özellikle bu işin kendilerine uygun olup olmadığını bu süreçte
6: test etmeleri,
5: evet,
6: lazım,
5: test edebilirler. Sonrasında zaten eğer seviyorsa, sevdiyse devam etmeyi isteyecektir. Çünkü gerçekten çok keyifli burada, evet, olmak. Her gün yeni bir macera yaşıyoruz. Bizim
6: her
5: içinde
6: gün yeni bir insan tanıyorsunuz.
5: Kesinlikle.
6: Yeni insanları tanıyorsunuz. İletişim de çok önemli, öyle değil mi bu
5: sektör? Kesinlikle. Yani bence network'ü en sağlam yapabileceğiniz sektörlerden biri turizm sektörü, ki bunun ben canlı örneğim. Evet. Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet. Sonra siz seyahate gittiğinizde o da sizi karşılayabiliyor. Benzer bir hikayem de oldu. Evet. O yüzden gerçekten çok kıymetli. İçinde bulunduğunuzda, hayat yolculuğunuzda size keyifle eşlik edecek bir sektör. O sebeple bunları önerebilirim.
6: Tavsiye de ediyorsunuz sanırım bu mesleği.
5: Yani ben çok severek yapıyorum
6: yani ben. Gözlerinizdeki ışıltıda, evet, bunu gördüm.
5: Çok severek yapıyorum. Birçok olumsuz şey de yaşadım dediğim gibi süreç içerisinde ama pes etmedim çünkü sanıyorum bu iş için doğdum. Öyle, hı, inanıyorum. Çünkü hızlı başarının sebebi de bence buna yatkın bir insan olmam karakter olarak da. Bu işi severek yapabileceğine inanan herkese gönülden tavsiye ediyorum. Öyle.
6: Selma Kara'nın öyküsünü dinledik. Bence hem ders çıkarılması gereken hem de keyif veren bir başarı öyküsüydü. Haftaya başka bir öyküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
8: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
4: Sağlık Rehberi.
0: Müzik Radarı.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon da son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinde

0: üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamaların ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
0: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
2: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
0: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
4: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, Müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982, İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası, Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996, Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
3: Tarihte bugün sona erdi.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Aptal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

Rüzgar sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk

0: Müzik Radarı.
1: Pencere önünde arkadaştan ayrı, porselen saksıda bir süs çiçeği.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün Harun Kolçak'ı konuk edeceğiz.
1: Sigaram gibisin.

Harun Kolçak, sanatçı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın çocukları olarak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da doğdu. Sanatçı eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış. İçindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak'la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray ile başlayan sanatçı, 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

Silahlı Poda Ritim 68 Orkestrası'na 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yöneldi. Aydın Esen, Neşet Ruacan ve Erol Pekcan gibi müzisyenlerle çalıştı ve müzikal deneyimini arttırdı. Daha sonra onunla Tunç'tan orkestrasına katılması için teklif alan Kolçak, bu vesileyle tanıştığı Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. Kolçak 7 yıl boyunca onunla Tunç orkestrasında bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

1991'de Onla Tunç'un prodüktörlüğünü yaptığı Beni Affet albümüyle büyük çıkış yakalayan Kolçak, Sezen Aksu'nun da sözlerinin bulunduğu bu albümdeki Gir Kanıma şarkısıyla bir patlama yaşadı ve Türk popuna adını yazdırdı. Albümdeki şarkıların çoğunun sözünü ve müziğini yapan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser verdi. Bir yıl sonra çıkan Emel Müftüoğlu albümü Faka Bastın, 2 adet Kolçak eseri içermekte.

1993 yılının sonlarına doğru Kolçak, ikinci albümü En Büyük Aşk'ı yayınladı. Bu albümde Kolçak, İskender Paydaş'la çalışmayı seçti. 94 yılında Ben Deniz'le çalışan Kolçak, sanatçıyla Biz adlı bir single yayınladı ve Ben Deniz 2 albümüne geri vokal yaptı. Aynı yıl klibiyle de dikkat çeken Emel şarkısı Korkuyorum'u besteledi. 95 yılında hem plak şirketini değiştiren hem de bıyığını kesip saçını uzatarak yeni bir imaj yaratan sanatçı Yanımda Kal albümünü çıkardı ve bu albümde de Paydaş'ta çalışmayı sürdürdü.

2000'li yıllara yeni bir müzik şirketine geçerek başlayan Kolçak, 5. albümü Yaşasını çıkardı ancak albüm pek fazla ses getiremedi. Bu albümden sonra bir süre müzik anlamında sessiz kalan sanatçı, 2004'te Ünlüler Çiftliği adlı reality show'a katıldı. Yine bu yıllarda Yalancı Yabancı adlı bir TV filminde oyunculuk denemesi yaptı. 2006 yılında müzik dünyasına Müzisyen albümüyle döndü. Prodüktörlüğünü Sezen Aksu'nun yaptığı albümde Kolçak, Mustafa Ceceli ile çalıştı.

2016'da yorumculuğunun 25. yılı şerefine 14 şarkısını çoğunluğu yeni jenerasyondan olan şarkıcılarla düet olarak tekrar yorumladığı Çeyrek Asır projesini yayınladı. Albüm büyük bir ilgi gördü ve Kolçak uzun bir aradan sonra tekrar listelere taşındı. Ölümünden önce Çeyrek Asır'ın ikincisiyle çalışmalara başlasa da albüm Kolçak'ın ölümüyle proje aşamasında kaldı. 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 44. Panten Altın Kelebek ödülünü kazanan Kolçak adına ödülü babası Eşref Kolçak aldı.

Harun Kolçak, 2010 yılında bir süredir prostat kanseriyle mücadele ettiğini sevenlerine açıkladı. 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik. Sözleriyle hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Kolçak, kanseri maneviyatıyla yendiğini ve bu esnada alkali diyeti yaptığını söyledi.

22 Haziran 2016 Çarşamba günü Harun Kolçak'ın hastalığı yeniden yükseldi. Acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçı yeni bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kolçak, yakın dostları tarafından bilincinin açık olduğu fakat sadece gözüyle tepki verebilmekte olduğu bildirildi. 8 Temmuz'da yoğun bakımdan çıkan Kolçak sağlığına tekrar kavuştu. Temmuz 2017'de hastalığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Temmuz 2017 akşamı tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Koca Sinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Koca Sinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Koca Sinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Koca Sinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten. Kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın. Ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir," dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marin olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: "Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
4: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
2: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi. Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyık oğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran, Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahid Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahid'i ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin mütesellimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcığa geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Geseli Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükseldi. gelirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini müteselim ilan etti. Birkaç gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı dövdürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı

0: tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklama bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: Koca Sinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Koca Sinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Koca Sinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Koca Sinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
0: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
2: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
0: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
4: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, Müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965 Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982 İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983 Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985 Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996 Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
3: Tarihte bugün sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Beden Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
2: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından ekonomi sohbetleri programlar. Hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Mutlu, huzurlu, bereketli bir hafta geçirmeniz dileklerimize yayınımıza başlıyoruz. 9 günlük bayram tatili sonrasında tabiri caizse kavimler göçünün yaşandığı bir son 3 günü gördük. Memlekette yetkililerin açıkladığı rakama göre yaklaşık 20 milyon kişi yaşadığı şehirden bir başka şehre göç etmiş. Kimi tatile, kimi köyüne, kimi memleketine derken 20 milyon ki bu da Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4 demektir. Müthiş bir rakam. Yollar tabiri caizse ana baba günüydü. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyelim. Ve her zamanki konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu Bey. Ömer Bey günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın.
2: Sizlerin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Nasıl geçti bayram?
3: Bizim de hamdolsun iyiydi. Bir kaçamak yaptık biz Kapadokya, sonra geri geldik.
2: Bu sefer yakınlardaydınız.
3: Evet.
2: Peki 9 günlük tatil dedik ama tabii bu sadece kamu personeli içinde, özel sektörün %90'dan fazlası, belki bazı OSB'deki fabrikalar hariç diğer özel sektördeki çalışanlar 4 günlük bir bayram süresince tatil yaptılar. Diğer zamanlarda işlerinin başındaydı. Bu da şeye benzedi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçilerin çalışıp memurların tatil yaptığı gibi bir şey. Burada ufak bir eleştiride bulunalım. Tatilse herkese tatil, değilse de tabii kimseye tatil olmaması lazım. Burada çalışanları ayırt etmek de çok da doğru görünmüyor gibi. Gündem yoğun, gündem kalabalık.
3: Çok.
2: Hem dünyada hem Türkiye'de. Tabii biz bu işin siyasi boyutundan ziyade ekonomiye yansımalarını biz burada ağırlıklı olarak konuşacağız. İran ABD tarafında yani bir anlaşmaya gidiliyor mu derken hafta sonu ABD'nin İran'ı vurması, İran'ın da bu gece sabaha karşı Kuveyt'e bir saldırısı, ABD üssüne bir drone ve füzelerle saldırısı sonrasında %2'nin üzerinde tekrar Brent petrolde bir artış ve bunun karşılığında da altında birazcık düşüş. Sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrasında cumartesi günü bir önceki genel başkan tekrar genel başkan oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in açıklamaları. Bunun karşısında işte yeniden bir parti kurulacak mı? Kongre kararı alınacak mı? Teknik olarak işte 40 günde 45 günde yapmak mümkün mü? Yoksa en az 7-8 aylık bir süreci mi alır? Tüm bunları konuşacağımız programımız başlıyor. Tabii bir taraftan da bankaların uyguladığı yüksek faiz. Merkez Bankası'nın aldığı bir kararla özellikle bu zorunlu karşılıklar nedeniyle yükselen faizler daha da yükselecek mi, yoksa yaz aylarıyla birlikte birazcık düşecek mi? Bunların her birini konuşacağız. Bugün 1 Haziran resmi olarak da yaz mevsimine de girmiş olduk ama 2 gündür hava birazcık müsaade etti, yoksa yoğun bir yağışın içerisinde kaldık. Peki.
3: Başımızı kaldıramadık.
2: Başımızı kaldıramadık. İnşallah bundan sonra yazımızı yaz, kışımızı da kış olarak yaşamayı Rabbim nasip eylesin diyelim. Sözü böyle size bırakalım.
3: Böyle bir baharı çok nadir yaşarız galiba. Yeşil bile sanki bana Karadeniz havası verdi. Yani o kadar nefis bir yeşil var ki. Yağışın sonucu oldu bu. Yani zannediyorum ki böyle ben Karadeniz'e defalarca gittim. Karadeniz'i Kayseri'de
2: andırıyor.
3: O boyutta evet. Muhteşem bir yeşildi ama nasıl gelecek bundan sonra bilmiyoruz. Hayırlısı hakkımız hayırlısı olur. Fakat bir sevinçli noktada meyveyi bu sene 3 yıldan sonra kurtarabildik. Yani şu anda meyvede bir hasar sıkıntı gözükmüyor, o da mutluluk. Yaşadığımız konjonktür gerçekten çok sıkıntılı. Yani hangi taraftan tutsak büyük boyutta elimizde kalıyor. Yani net bir veri olarak ona sarılmak, ona tutunmak mümkün olmuyor böyle zor bir ortam. Kriz. Bunu kelime olarak söylemiyorum. Fiilen yaşıyoruz. Her boyutuyla krizi yaşıyoruz. Kriz daha büyük krizlere doğuruyor yaşadığımız boyutu. Özellikle iktisadi, sosyal ve siyasi alanda yaşadığımız krizler çok ciddi. Sistem krizi diyebiliriz, iktisadi kriz diyebiliriz, kamusal alanda kriz diyebiliriz. Çok çeşitlere bölebiliriz, çarpabiliriz ama gerçek anlamda yaşadığımız çok kolay şeyler değil, çok sıkıntılı şeyler. Mesela biraz uç olacak ama Can Atalay davasında Sayın Yargıç dedi ki ben Anayasa Mahkemesi'nin kararı var ama şöyle bir karar vereceğim dedi. Bir anda hiyerarşi sistem çöktü zannettik. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var, Sayın Yargıç'ın vermiş olduğu karar var. O da hukukla, o da hukukla alakalı. Dolayısıyla saygı duymaktan başka çaremiz yok. Sonra geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir butlan olayı patlak verdi. Yine bir hakim, savcı dedi ki arkadaş bu iş yargıç bağışlayan bir yargıç dedi ki bu iş butlandır dedi. O da yargının kararı. Diğer tarafta Yüksek Seçim Kurulu'nun herkes biliyor ki almış olduğu kararlar kesindir ve sonuç olarak itiraz edilemez. Çünkü seçimin doğurduğu sonuçlar var. Bundan dolayı itiraz edilemez. O da dedi ki ya yargı kararıdır yani saygı duymaktan başka çaremiz yok. Gerek Yüksek Seçim Kurulu kararına gerekse Sayın Yargıcı vermiş olduğu karara saygı duyacağız. Çünkü hukuk devletinde yaşıyoruz. Fakat bir daha söylüyorum seçimin ürettiği sonuçlar olduğu için Yüksek Seçim Kurulu'na son anda itiraz etme yetkisi yok. Yani böyle bir yetki anayasaya koymamış ortaya. Bugünkü haliyle dahi bırakın bir muhtar seçimine bir apartman yöneticisi seçsek dahi diyelim o seçilen yönetici kapıda görevli olan o arkadaşı takdir etmedi veyahut da anlaşamadı, çıkarttı. Bir başka görevli aldı apartmana. Peki birkaç ay sonra deseler ki ya bu seçim iptal. Peki çıkan insanın hali ne olacak? Oraya yeni alınan insanın hali ne olacak? Yani o kadar çetrefilli ve karmaşık bir olay ortaya çıkıyor ki dolayısıyla anayasanın ortaya koyduğu kriterler net olduğu halde işte burada bir kısım değişiklikler, bir kısım yargıçlar tarafından onlar da tabii yargı kararı saygı duyuyoruz. Biraz olayı farklılaştırıyor yani yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz, görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Anayasa net, maddeler net, onun dışında farklı kararlar da olabiliyor. Tabii biz bunun hukuki boyutunu bilmiyoruz. Hukukla yahut yargıyla bir şeyimiz yok, eğitimimiz yok bu konuda. Geldiği zaman görüyoruz fakat benim gördüğüm şu, sistemin bir tasarımı olur. Siz bu tasarımın içinden bir noktadan bir şey çektiğiniz anda oradaki hiyerarşi çöker. Yani isteseniz de istemeseniz de bir çöküntü bana göre oluşur. Dolayısıyla bundan sonra en somut örnekte CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yahut Sayın Özel'in alacağı kararlar hangi boyutta nasıl uygulanabilecek? Yani o kadar farklı bir görüntü ortada var ki bir berraklık, bir netlik yok. Genel kurul dediler, geçen hafta da konuştuk. Yani böyle bir şeyin olabilme şansı bana göre mümkün diye anladığım kadarıyla. Çünkü bu iş yargıdaya taşınmış bir olay. Sayın Özel bu hafta ben grubu toplayacağım diyor. Sayın Kılıçdaroğlu toplamayacağız diyor. Yani şimdi buradan çıkacak olan sonuçlar nasıl uygulanacak? Daha mahkeme safhası devam ediyor, netlik yok. Bunlar içerisinde birçok hukukçu insan var. Biliyoruz ki çok iyi bu işi değerlendirebilecek beyinler var. Hep saygı duyuyorum ben. Ama sıkıntı büyüyecek. Bir başka konjektörden baktığımda Türkiye'de çok ciddi bir gelir adaletsizliği var. Yani paylaşım noktasında sıkıntı var. Rakam verecek olursam, hafızam beni yanıltmıyorsa 1 milyon liranın üzerinde parası olan insan sayısı parası olanların toplamının 1.1'i veya %1'i ve bu insanların bu faizdeki toplam paradan aldıkları pay %78.8 yani bütün mevduatın %1'ini %78.8'ini sahip bir kitle çeviriyor. Yani burada büyük bir şaşkınlık hissediyorum ben, bağışlayın. Yani %1'in bütün mevduatın %78.8'ine hakim olması, sahip olması, yani denge açısından da biraz sıkıntı doğuruyor. Bu da şunu anlatıyor bize ki gerçekten Türkiye'de servetin akışı var belli noktalara ve normal insanlarda da çıkışı var. Yani bunu net olarak rakamlarla görüyoruz.
2: Şimdi vardı herhalde Ömer Bey, parantez açarak söylüyorum. Üst gelir grubu, orta gelirliler ve alt gelirliler. Şimdi artık orta gelir kalmadı. Hiç üst yok. Gelir ya, üst gelirdesin, zenginsin.
3: Sıçrayan gitti.
2: Ya da alt gelir grubundasın, ay sonunu zor getiren, aynen, sadece karnını doyurabilen, belki onu bile sağlayamayan bir gelir adaletsizliğinden bahsedebiliriz. Aklıma siz söyleyince geldi. Rahmetli Turgut Özal'ın 1980'li yıllarda, 1983'te Anavatan Partisi'ninle birlikte başbakan olduğu dönemde 84 ya da 85'ti, hafızam beni yanıltmıyorsa, şöyle bir söylemi vardı. Tabii o zaman işte o zamanki parayla 50 kişiye birer milyar TL vermek mi, bir kişiye 50 milyar TL vermek mi?
3: Hatırlıyorum.
2: Dedi ki 50 kişiye birer milyar verirsen 50 kişi sadece kendi karnını doyurur. İyi bir yaşam sürer ki, o zamanın parasıyla 1 milyar TL iyi bir para. Yani bugünün parasıyla atıyorum 5 milyon TL diyelim, 10 milyon TL diyelim, ne kadara tekamül ediyor. Ama dedi, ben bir kişiye 50 milyar TL verirsem koskoca bir fabrika kurar, yüzlerce insanı çalıştırır, ekonomiye katkı sağlar, vergisini verir, KDV'sini verir, ekonomi şahlanır dedi. Geldiğimiz noktada herhalde biz bu sözü şimdi... Rahmetli Turgut Özal, bu söylemi yanlış mıydı? Asla yanlış değil.
3: O günün şartlarına göre.
2: Mükemmel bir yaklaşımdı.
3: O günkü sisteme göre.
2: Tabii, çok iyi bir sistemdi.
3: Yatırım sistemine göre. Bugün bunu yaptığınızda o para ranta gider, bağışlayın bir kişiye.
2: Bugün işte bambaşka yerlere gidiyor. Dediğiniz gibi ranta gidiyor.
3: Başka, yani yolu yok bunun.
2: O zaman belki o %15, %20'lik üst gelir grubu bugün %1'in %80'e hakim olduğu bir.
3: Bu çok korkunç bir rakam.
2: Dünyada başka nerede vardır? Hindistan'da vardır. Bangladeş'te vardır. Tanzanya'da vardır.
3: İnanıyorum, evet.
2: Değil mi? Yani bu tarz ülkelerde vardır %1'in %80'e tahakküm ettiği, bazen ya da parasını kontrol ettiği bir sistem. Herhalde bu tarz söylediğimiz ülkelerde ve bizde de var ve çok ben bu konuda size son derece katılıyorum.
3: Çok korkutucu.
2: Gelir adaletsizliği artık daha, yani orta gelirlileri, yani burada işte ekonomide A, B ve C sınıfı diye söyleniyor. Bir prizma gibi. Şimdi yukarı küçük ama alttaki kocaman bir alanı yönetiyor. Alt çok geniş. Milyonlarca insanlar var ama sadece karnını doyurmakla yetiniyor.
3: Geçinebilmek.
2: Maalesef ekonomi, sadece ekonomi olarak değerlendirmek
3: sosyal
2: mümkün
3: değil. Hayatı.
2: Sosyal hayata da
3: tabii,
2: her yönden etkiliyor. Dün Ömer Bey bir arkadaşımla Talas'taydık. Akşam hava da güzel, yani 6-7 gün batımına doğru. Hadi şöyle bir Talas ana caddede şöyle bir yürüyelim dedik. Orada bir sürü işletmeler var. Restoran da var, kafeler de var. Restoranlar neredeyse sinek avlıyor. Hiç kimse yok. Restoran, yemek yediğimiz, anlıyorum, yer anlamında. Kafeleri hepsi ağzına kadar dolu.
3: Ya onun farkı.
2: Full. Biz yürüdük. Ya bir yarım saat, 40 dakikaya yakın belki yüzün üzerinde işletme gördük.
3: Gözlemlediniz.
2: Bir ufakla. Gözlemledik. Restoranlar bomboş. Kafeler, yani bir kahveye, bir fincan kahveye 200 TL, 300 TL verilip oturulan yerler minimum. Ağzına kadar dolu. Şöyle bir baktık böyle bir insan profiline. Kim bunlar? Yani tutup da bir iş adamı değil. Bir aile babası da değil. Özellikle genç grup. Ama restoranlar, yemek yiyeceğimiz, ailecek gidip yemek yiyebileceğimiz yerlerde maalesef bomboştu. Niye böyle oluyor? Çözemedim. Para mı yok desem, aslında oradaki kafe restorandan daha pahalı. Orada 3 arkadaş, 4 arkadaş gitseniz oradaki 2 saat içerisinde ikişer kahve, değişik işte o Amerikano bilmem ne diyorlar, değişik değişik isimleri var. Otursanız belki 3 bin lira hesapla çıkıyorsunuz.
3: Yemek parası vereceksiniz açıkçası.
2: Yemek parasından daha fazla bir ücret
3: ama ödüyorsunuz. Ama orayı tercih ediyor genç.
2: Ama orayı tercih ediyor.
3: Genç de orayı tercih ediyor.
2: İlginç geldi bana.
3: İlginç, evet. Ben de aynı kanaat taşıyorum.
2: Ve çözemiyorum, yani neden buralar bu kadar yoğun? Ben çözemedim.
3: Farklı bir psikoloji bu.
2: Çok bambaşka bir şey.
3: Ayrı bir psikoloji bu bana göre yani. Veya bir şeyleri ispat etme çaba ve gayreti. Yani bir restoranda değil de bir kafede buluşmak, yani gençler arasında. Belki bir formül kendi geliştikleri, bilmiyorum,
2: belki
3: ama
2: de.
3: Normal değil. Yani dediğiniz şey aynı, eşit boyutta olmadığı için büyük bir farklılık var. Dolayısıyla bunun aslında sosyolojik boyutunu çok iyi irdelemek lazım. Sosyoloji ilgilendiren bir konu anladığım kadarıyla.
2: Kesinlikle.
3: Şimdi gelir adaletsizliği dedim, bir de vatandaş devletin almış olduğu kararlar noktasında eskisi kadar mütmain değil. Yani
2: güven duygusu.
3: Ya bu çok önemli bir şey bakın. yargının kararları konusunda bağışlayın, hepimiz saygı duyuyoruz, uymak zorundayız ama yine vatandaşta bir mütfain olmama durumu var. Yani inandırıcı çok gelmeyebiliyor, bu garip bir şey. Ve vatandaş kurum ve kuruluşların almış olduğu kararların uygulamalarının da gerçeği yansıtamama noktasında bir tedirginlik ve bana göre endişe yaşıyor. Şimdi hak hukuk, vatandaş kendi hakkının korunacağı noktasında da bakın gerçekten mütmain değil, eminlik taşıyamıyor, saygı duyuyor hukuka, yargıya saygı duyuyor. Yani bağışlayın, cumhuriyete kimse karşı değil, insan haklarına kimse karşı değil, Atatürk'ün belirlediği müreffeh ülkeler seviyesine çıkmaya kimse karşı değil ama yargının benim hakkımda vereceği kararlar gerçekten anayasaya uygun olur mu olmaz mı noktasında bakın kendini kayırması veya kendinin aleyhine olması değil, yani tarafsız kararı nasıl uygular veya uygulayabilir mi noktasında hissettiğim kadarıyla bir tedirginlik var. Bu çok normal bir şey değil. Bu çok doğal bir şey değil. Ve o zaman normal akış içerisinde veya idealler içerisinde diyeyim ben ortak yönetime tam olarak inanamama endişesi ve tedirginliği var. Biz psikolojide anksiyete ediyoruz. Böyle bir endişe taşıyor insanlar. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Gelecekle ilgili, bugünümüzle ilgili çok tehlikeli bir şey. Yani kendini koruması için yasa ve yasalar, kanun, hukuk ne kadar gerçeği ortaya koyabilecek, bunun tedirginliği var. O zaman ne oluyor? Toplum bireyselleşiyor. Yani ben hakkımı kendim korumalıyım havasına bürünüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Veya birileri benim hakkımı, bağışlayın, yasa kanun dışında koruyabilir mi korkusu veya böyle bir endişeye kapılıyor. Acaba o tip bir şeyleri mi sahip olsam, onlar mı beni korusa kollasa gibi. Dolayısıyla burada ben bireysel olarak toplumun lümpenleştiği kanaatini taşıyorum. Yani lümpenleşmeyi ben şöyle açıklayayım, bilmiyorum ama örgütlü düzenli bir yaşam sisteminden örgütsüz, düzensiz, gelişi güzel bir yaşam sistemine doğru bir akış oluyor. Yani bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yapılacak olan bir genel seçimlerin bugünkü Türkiye'nin problemlerini çözebileceği kanaati taşımama endişesi var toplumda. Bakın bu nokta çok özel, çok hassas bir nokta. Şimdi yapılacak bir seçim eğer gerçekten bugünkü toplumun problemlerini çözemeyecekse, bizim hukukla, adaletle olan, eğitimle olan, sağlıkla olan sorunlarımızı çözemeyecekse bir endişe ortamı toplumda infişak ediyor, ortaya çıkıyor. Bu da benim açımdan çok ciddi bir tehlike, yani tehlike değildir diyemem ben. Çünkü örgütsüz, kuralsız bir yaşama doğru, yani lümpenleşme dediğim bu, o tarafa doğru sanki böyle bir kayış hissediyorum. Son 4-5 yıldan beri bu ciddi, yani hukuktan uzaklaşıyor muyuz acaba?
2: Ya da şu oluyor, oluyor Ömer Bey. Hani güzel bir cümle vardı, ben de her zaman savunurum. Algı gerçekliğin her zaman bir adım önündedir.
3: Kesinlikle.
2: Algı başka, gerçek başka. Bu işte burada yine şu devreye giriyor. İletişim başkanlığı var. Şimdi yargı siyasallaştı mı? Yargı siyasi karar mı veriyor? Yoksa yargı mevcut kanuna göre doğru bir şekilde kanunu mu işliyor? Şimdi yargının verdiği kararı beğeniriz ya da beğenmeyiz. Abi bu başka canım, bir şey.
3: Karardır, uymak zorundayız.
2: Uymak zorundayız.
3: Her türlü uymak zorundayız.
2: Algı diyor ki, mahkeme diyor,
3: İşte bu
2: siyasi bir karar aldı diyor bir kesim.
3: Veya gerçek değil diyor.
2: Ya da gerçek değil diyor. Kanuna aykırı diyor. Ama başka bir kesim de yok diyor. Kanun neyse onu uyguluyor diyor. O zaman burada kanunlardan ziyade mahkemenin verdiği kararların kanuna uygunluğuyla ilgili bir iletişimde bir sıkıntı var.
3: Ve tedirginlik var iletişimde.
2: Tedirginlik var. O zaman hükümet kanadı da, çünkü bu işten kim sorumlu? Hükümet kanadı. Tamam, yargı, yürütme ve yasama, bunlar erklerdir. Üç ayrı, birbirinden bağımsızdır ama yeri geliyor ister istemez iç içe geçtiği dönemlerdir. O zaman iletişim başkanlığı da bunu anlatmakta ya da bu algıyı yönetmekte mi acaba biraz eksik kalıyor ya da başarısız kalıyor? Şunu diyebilmeli. Kardeşim siz beğenmiyorsunuz. Bunun yargının aldığı şu kararı diyorsunuz ki işte bu siyasi bir karardır, yanlı bir karardır ama bu işin dayanağı şu. Siz mahkemeye güvenin. Mahkemenin verdiği tabii karar doğrudur.
3: Güvenmek zorundayız.
2: Siyasi değildir. Demek de aslında mahkemelerin işi değil. Bu hükümetin iletişimden sorumlu, halkla ilişkilerinden sorumlu birimlerin aldığı bir karardır. Burada sanki biraz eksik kalıyoruz ama ne diyordu Hitler? Bir yalanı 40 gün söylerseniz halk onu gerçek zannetmeye başlar. İşte o yüzden algıyı yönetmek de ayrı bir uzmanlıktır, ayrı bir bilim dalı. Algıyı yönetemiyoruz ama işte o bir taraftan biri bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey deyince ya işte diyoruz ki bu sadece hukuk anlamında söylemiyorum.
3: Her konuda.
2: Algı her zaman için bir gerçekliğin bir adım önünde gibi gidiyor. İşte burada da halkla ilişkiler ve PR ve bir tarafta iletişim başkanlığının işte bu yargıyla alakalı söylemlerini biraz daha kamu spotu mantığında, yani hükümet ya da bir partili olarak değil de daha bağımsız bir anlatımla söylese herhalde vatandaş der ki ya beğenmedim ama ya adamlar da doğru karar vermiş.
3: Buna yani, ikna olacak doğru.
2: Sanırım buna ikna olması gerekiyor.
3: Bu çok önemli abi. Bunu yapamazsın.
2: Geçen bir araştırma vardı Ömer Bey, aklıma geldi söyleyince. 1990'lı yıllarda hani bir adalete güven endeksi, adalet derken mahkemeler babında, yoksa sosyal adaletten bahsetmiyoruz, hukuki adaletten bahsediyoruz. Mahkemeler güven %80'ler civarındaymış, 80'lerin üzerinde. Bugün geldiğimiz noktada %20'ler seviyesinde. Halbuki 90'lı yıllardaki o adaletsiz ve mahkemelerin aldığı yanlı kararlı, şimdi anlatmaya kalksak saatler süre.
3: Hiçbir şeydi evet.
2: İnanılmaz. Hele hele o 28 Şubat dönemini çok yakınlardı. Tam anlamıyla yanlı bir yargıdan bugün bambaşka bir yargıya geldik ama algı tam tersine dönmüş. O zaman da hükümet yetkilileri ya da bakanlığa bağlı, Adalet Bakanlığı'na bağlı kesimler ya da ilgili kişiler bunu doğru anlatmakta sanırım yetersiz kalıyor. O zaman bu algıyı yönetmek de yine hükümetin işi.
3: Kesinlikle. O konuda onun mutlaka bir şeyleri irade olarak ortaya koyması gerekir diye ben düşünüyorum. Yani toplumsal hayattan uzak bir yaşantı düşünülemez. Yani bunu mutlaka bir kere böyle bilelim. Tabii. Ve giderek ortak yaşamdan sanki uzaklaşıyoruz. Güdüsü, duygusu her birimiz oluşuyor. Ortak yaşam iradesinden mesela acaba uzaklaşıyor muyuz? Veya ortak yaşam ideallerinden uzaklaşıyor muyuz veya uzaklaştık mı? Acaba hukuktan uzaklaştık mı veya uzaklaşıyor muyuz? Ve bu zaman ne oluyor Halil Bey? İş yönetilemez bir noktaya doğru akış kazanıyor, bağışlayın akıyor. Ve vatandaş bana göre bundan rahatsız. Şimdi bir örnek daha vereyim yine uç ama. Bir karar alınıyor bağışlayın. X Üniversitesi kapatılıyor. Eğitim yılının sonuna doğru.
2: Bilgi Üniversitesi isimle verebiliriz.
3: Bilgi Üniversitesi. Belli protestolar oluyor, toplumsal reaksiyonlar oluyor. Bir hafta geçiyor, 10 gün geçiyor. Yeniden eğitim ve öğretim açılıyor. Şimdi yani bunu neyle nasıl açıklayabiliriz? Ben kendi kendime bir vatandaş olarak düşünüyorum. Alınan karara saygı duymak zorundayız. Kapanacaksa kapanacak. Ama yeniden açılması yani ortaya konulan değer toplumda soru işaretini daha da artırıyor. Şüpheciliği artırıyor. Yani neden böyle gerekiyorsa yapıldığı halde tam ters bir uygulama ortaya konuldu. Yani o kadar çok şey elimizde kalıyor ki.

Toplumda bu sefer soru işaretlerini, huzursuzluğu, endişeyi, dengesizliği körüklüyor. Yani burada bir sıkıntı var. Yoksa kimseyi suçlamak veya o kararın yanlışlığı, doğruluğu, kesinlikle böyle bir iddiam benim yok. Veya bir de hiçbirimizin olamaz. Çünkü bir karar hukuk tarafından alınmış, uygulanıyor veya yetkililer tarafından alınmış veya uygulanıyor. Ya dedim ya, Türkiye'nin cumhuriyette bir problemi yok, karşı değil, demokrasiyle problemi yok, hukukla adaletli yok. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmayla bir sorunu yok, problemi yok. Herkes bunların hepsinin yanında. Ama işte siz bir taraftan gelecekle ilgili endişeleri artırdığınızda, bakın, toplumsal boyutta çok tehlikeli bir konjektüre giriyoruz. Mesela dedim ya, seçimler tatmin etmeyecek, yani problem çözülmeyecek dediğinizde, gençler diyor ki benim gelecekle ilgili bir beklentim yok. Para kazanmam lazım, bir şeyleri ispatlamam, becermem lazım. Gidiyor mafya gruplarına giriyor. Uyuşturucu satanların içerisine giriyor. Başka ticaret yapanların gayrimeşru içine giriyor. Çetelere bulaşıyor bu belanın içerisinde. Buna istese de istemese de rıza gösteriyor. Yani aslında alt katmanlara baktığımızda Ali Bey, toplumun bu noktaya gelmesini tetikleyen nedenleri çok iyi tespit etmek lazım. Yani bugün niye 13, 14, 15 yaşındaki gençler bu çete denen belaların içerisine giriyorlar? Uyuşturucunun içerisine giriyorlar, bağışlayın, zinanın içerisine giriyorlar. Yani bunları çaresiz bırakıp da buraya iten güç nedir? Yani biz bunu niye sorgulamıyoruz? Bunları suçluyoruz. Yani bunlar yanlış yapıyor, kabul ediyorum, ama diyorum ki bu kitleyi, bu grubu biz şu yaşımıza kadar hayatımızın birçok döneminde gördük bizden sonra. Neden böyle bir şeye tevessül edilmezken, neden dolayı böyle bir şeye tevessül edilmeye başlandı ki? Sosyal medya aracılığıyla, ben bilmiyorum. O tip bir uygulamalar bizlerde olmadığı için, belki yaşımız icabı, belki ilgi alanımızın dışında, yani sosyal medya üzerinden dahi bu tip bireyler, gençler, çocuklar elde edilebiliyor. Yani onlarla istişare ediyorlar, iletişime geçiyorlar, gruplarına katıyorlar. Yani her türlü gayrimeşru iş yapılabiliyor. Yani buradaki çaresizlik nedir? Bu gençler niye o yolu tercih ediyorlar? Yani biz niye bunu irdelemiyoruz? Ben en çok dikkatimi çeken nokta bura. Bu çocukları suçluyoruz, kabul, yanlış yapıyorlar, ama bunları oraya iten güç nedir? Kim yönlendiriyor oraya bunları? Ne tür bir çaresizlik veya ne tür beklentideki eksiklik? Neden dolayı burayı tercih ettiler? Yani bakın, bunlar sosyolojik açıdan irdelenmesi gereken şeyler ve ben bu konuları irdeleyecek insanların Türkiye'de var olduğuna canı gönülden inanıyorum. Ama demin bahsettiğiniz olay çok önemli. İletişim, yani doğru iletişim kuramayınca, uyum sağlayamayınca her türlü yanlışlık ortaya çıkıyor ve beklenen fırsatlar geldiğinde de o fırsatları, o gayrimeşru yollar birileri kanalıyla değerlendiriyorlar. Ya bunlara eğilmemiz gerekir diye, ben irdelememiz gerekir diye düşünüyorum. Yani siyasete güvenilmezse, siyasetçiye güvenilmezse nasıl olacak? Yani en kritik sorulardan biri de bana göre şu: gelir dağılımı bozuk, adaletli değil. Bir reform yapmak lazım. Yargıda bir reform lazım. Sağlıkta reform lazım. Eğitimde reform lazım. Hukukta, anayasada reform lazım. Kamusal alanda reform lazım. Bunlar neyle olur? Bana göre siyasetle olur. Yani siyaset dışı bir yolla bunu başarabilme şansımız yok veya becerebilme şansımız yok. Çünkü hukuk devletinde yaşıyoruz. Yani mecburuz biz bunları siyaset kanalıyla, bakın, çözeceğiz. Ama siyasetle toplumun talepleri arasındaki yarık o kadar genişledi ki, o kadar açıldı ki, artık o kadar uçuk hale geldi ki, hiçbirbiriyle çakışmayan, çağrıştırmayan şeyler yaşamaya başladık. Yani siyasetle normal toplum, bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. Ve siyasetin itibarını süratle yükseltmek için bazı çabaları bu aktörlerin ortaya koymaları lazım, siyasi aktörlerin. Yani bunu ortaya koymakla bana göre mükellefler. Uzun süredir bu ayrışma bana göre devam ediyor. Sonunda ne oluyor? Siyaset mekansal boyutta salonlarla masalar arasında sıkışıyor. Orada ne çıkıyor? Münazara ve münakaşa çıkıyor. Yani siz siyaseti salonlarla masalar arasında sıkıştırırsanız sonuç ne olacak? Münazara veya münakaşa olacak. Çünkü normal bir konjektür yok. Yani bir şeyleri çok iyi koklayabilmemiz, hissedebilmemiz lazım. Yani ayağımız nereye basıyor? Hedefimiz nedir? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Siz bu konularda net verileri ortaya koyamazsanız toplumda şüphecilik başlar. Özellikle
eğitimli

0: insanlar sizin baktığınız pencereden bakamazlar veya toplumun o geniş, bağışlayın lütfen ağır ama güdülebilen kitlelerini yönlendirme şekil ve biçiminizi eğitimli toplumlar üzerinde uygulayamazsınız. Yani belki o kitleleri dilediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz kendi sloganlarınızla veya anlattığınız şeylerle ama toplumun bütününü bu tarafa çekemezsiniz. Bu sefer toplumun belirli katmanlarında huzursuzluklar başlıyor. Yani diyor ki ya söylenen şeyle siyasette yaşanan şeyler farklı canım kardeşim diyor. Yani diyor sen niye diyor siyaseti veya belli şeyleri belli alanlara kilitliyorsun, hapsediyorsun, gasp ediyorsun. Amacın nedir diyor. Yani burada büyük bir bana göre şüphecilik başlıyor. Ya bilmiyorum ben ama çaresizlik demeyeceğim ama yani bana göre çaresizliğe çare bulacak merci dahi siyasettir. Yani bugün gerçekten ülke olarak, vatandaş olarak, ben birey olarak çaresizlik yaşıyorsam bunun çözümüne bütün benliğimle, kalbimle inanıyorum ki siyaset çare bulacak. Yani biz onun dışında başka yerden çare bulduramayız, bulamayız, arayamayız da Ali Bey. Gayrimeşru yollarla olacak bir iş değil bu. Yani siyaset buna ilaç olacak. Çaresizliğin ilacı bana göre ya siyaset. Yani bu noktaya ne olur eğilelim. Dolayısıyla o kadar büyük bir yük biniyor ki bugün siyasetçilere, siyasilere, toplumun öncü olarak kendisini lanse eden, ifade eden insanlara o kadar büyük görevler düşüyor ki bağışlayın bizlere dahi. Gerçekten diyelim bizim de kendimize göre taşıdığımız bir kitle var. Yani zatıhanizi de beni de birçok insanı da Türkiye'de takip eden insanlar var. Yani bizim bunları tarafsız bir biçimde gerçekten hukukun, adaletin, insan haklarının satığa, zemine oturduğu bir ortamda doğru yöne yönlendirmekle mükellef olduğumuz bir durum var. Yani bağışlayın benim siyasi görüşüm şu, onun bu, sizin şu, ben ama buna göre şekil vereyim, biçim vereyim dersek büyük bir vebalde kalırız. Ve bana göre toplumu kanayan yaralarından biri de şu, onlar ve biz, öteki ve ben gibi zihniyetlerin ideolojik tornasından geçen insanlara ve gruplara Ali Bey normali anlatabilme şansımız yok. Yani bir parti veya dernek veya vakıf her neyse veya tarikat, yani onlar ve biz, öteki ve ben gibi zihniyetleri oluşturup o kitleleri tornadan geçiriyorsa benim o insanlara bir şey anlatabilme şansım yok. Çünkü aynı model şu, fabrikada bu üretilmiş Ali Bey böyle çıkmış. Yani ben bunu cama, yani nasıl yani eritmeden yeniden şekil verebilirim? Malzeme bu. Ya dolayısıyla değiştirme şansım yok. Yani anlatsam da ifade etsem de ben derken bağışlayın bizim gibi insanların yani bunu değiştirme şansımız yok. İstirham ediyorum. Toplumu onlar ve biz, öteki ve ben gibi zihniyetlerle bölüp parçalamaya çalışmayalım. Tornadan geçirip aynı model çıkartmaya çalışmayalım. Yani sonucunda çok tehlikeli şeyler ortaya çıkıyor ya. Bağışlayın siyaset dememiş ama parti şeyden vereyim, futboldan, ki dünyada en uzak adam benim. Hiç ilgim yoktur yani. Dünya kupası olsa kimin alıp alacağı, alamayacağı beni hiç ilgilendiren bir konu değil. Ama düşünüyorum, taraftar olarak bırakın siyaseti, bir futbol kulübünün taraftarı şunu söylüyor. Başkanım öl de öleyim. Ya canım kardeşim. Yani ne olur biraz kendine gel ya. Bir böyle yani aklını başına al. Yani bilinçaltı değil de bilinç seviyeni bir 20-30 saniye düşün. Kendini topla. Başkan kim? Dava nedir? Öl de öleyim. Canı nasıl verebilirsin ya? Yani bunu bağışla slogan olarak söylüyorsan gırgırına bir şey demeyeceğim. O da yanlış ama inanarak söylüyorsan ben çok üzülürüm ya bir insan olarak. Sen çok değerli bir varlıksın. Yani çok kıymetlisin. Senin bir benzerin yok. Allah yaratırken dahi şu izi farklı yaratmış hepimizin. Ya bir benzeri yok senin ya. Bir daha dünyaya gelebilme şansın yok. Canım kardeşim neyin uğruna, kimin için ölüyorsun ya? Bakın. Ya o kadar enteresan bir ortam yaşıyoruz Ali Bey. O kadar çok konuşulacak, anlatılacak şeyler var ki. İşte bağışlayın psikoloji girince işin içine, sosyoloji girince, mecburen kişisel gelişim girince bu noktalara ben geliyorum ekonomide. Ama bunların hepsi gerçek. Yani öyle yanlış şeyler yaşıyoruz ve yaşatılıyoruz ki. İşte bu yönetici insanlar kim olursa olsun, vakfı da aynı, spor kulübü de aynı diyelim, siyasette de bir kısım insanlar, tarikatlarda da ya, bu tip insanları görünce diyor ki ya benim bunları Yani yönlendiremeyeceğim bir şey yok. Her türlü diyor ben bunları çok amiyane olacak becerebilirim maddi manevi diyor. Ya düşünebiliyor musunuz bir insan çıkıp da bir futbol kulübünün başkanına veya diyelim bir tarikat liderine veya bir grubun genel başkanına veya liderine başkanım veya yöneticim sen öl de öleyim. Yani senin veremeyeceğin hiçbir şey kalmamıştı canım kardeşim. Ya sen bitmişsin, sen insan değilsin ya. Sen busun, madde artık, maden, tahtasın. Yani ne demek ya? Öl de öleyim. Yani canını vereceğine göre verebileceğin hiçbir şey kalmamış canım kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Sen hiç aynayla yüzleştin mi, kendine yüzleştin mi? Ne yaptığının farkında mısın? Hiçbir şey bilmiyorsan bir kağıt üzerine yaz ne olur de ki benim hedefim şu, şu konuda şu cümleyi kurdum. Acaba bunun anlamını 24 saat sonra bir uyusam uyansam bir daha okusam nasıl algılarım bakın. Ve bakın Halil Bey konu konuyu açıyor. Toplumda çok açık ifade edeyim çok özel bir şey bu ama yani bilmeyen insan çok beni bağışlayın. Biz birey olarak zihnimizin %95 bilinç altını kullanıyoruz. Yani 0-6 yaş arasında şekillenen yaşadıklarımız, duyduklarımız ve gördüklerimiz bizim inşaatımızın Halil'ciğim temeli. Şimdi biz binayı 7 yaşından sonra bu alt yani bilinç altı üzerine kuruyoruz. Olay şu. Bir şey yaşadığımızda ilk verdiğimiz karar ki herkesin kişiliğini bilmiyorum ama eğitim durumunu, düşüncesini, perspektifini, bakış açısını bilmiyorum ama olay şu. Bilinçaltı devreye giriyor. Diyor ki kardeşim bunun sonucu şu olur. Bununki de bu olur. Başka olmaz. Şimdi siz buna göre hareket edeceğiz. Cinayetle işliyorsunuz, kavga ediyorsunuz. İsteyerek veya istemeyerek insanları dağıtıyorsunuz, kırıyorsunuz, bozuyorsunuz, şekillerini değiştiriyorsunuz, sonra pişman oluyorsunuz. Yani şunu arz ediyorum ben ne olur ya, bu cümleyi kuran veya bunun benzeri insanlar, ben binlerce örnek verebilirim. Bir eylemi sözel veya bedensel boyutta ortaya koyarken lütfen 15-20 saniye düşünün, bilinci devreye sokun. Şunu normal bir insan diyebilir mi? Kim olursa olsun yani beni bağışlayın, siyasetçi, sporcu, kulübü, vakıf, dernek, tarikat başındaki insana öl de öleyim. Ya bunu demen için insan olmaman gerekiyor. Yani bilincini devreye soktuğunda böyle bir şeyin fiziksel olarak da, mantıksal olarak da, ruhsal olarak da, zihinsel olarak da mümkün olmadığını zaten anlıyorsun. Yani amacı nedir? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne olur? İstirham ediyorum değerli izleyicilerden. Bakın ekonominin dışı ama psikolojiye girdik. Kişisel gelişime Allah rızası için ön yargı ve alışkanlıklarınızdan uzaklaşın. Bunun çaresi de şu ya, eğitimini bir tarafa bırakalım. Bir olaya reaksiyon ortaya koyarken veya ilk eylemi gerçekleştireceğimiz anda sözel veya bedensel olarak istirham ediyorum. Bir 20 saniye düşünelim. Yani ben Halil Bey'e şöyle bir şey yapmayı arzu ediyorum ama sonucu ne olabilir? Veya Halil Bey bana karşı çok özür diliyorum, çok kaba, hakaret edici bir davranışta bulundu. Bedensel veya sözel ama bunu neden yaptı? Ben ona nasıl davranmalıyım? Aynı biçimde mukabele mi edeceğim? Yani çok affedersiniz küfrettiyse küfür mü edeceğim? Yani kavga edecekse kavga mı edeceğim? Ya bir ne olur nedenini araştıralım. Yani 20 saniyeyi devreye soktuğumuzda o kadar çok şey değişir ki Halil Bey. Yani bunun bilincinde olalım. Dolayısıyla Allah rızası için bilinçaltıyla hareket etmeyelim. Fevri davranmayalım. Bir davranışı ortaya koyarken düşünelim, düşünün. Şu programda bile Halil Bey bunlar doğaçlamadır. Ben bir cümleyi kurarken bağışlayın, hangi kelimenin nereye gelmesi gerektiğini önce beynimle infişak ettiriyorum. Sonra kelimeleri cümle haline getirerek buradan değerli izleyicilere aktarıyorum. Yani bunu laf olsun diye laf kalabalığıyla kelimeleri yan yana getirip hiçbir anlamsız biçimde değil. Aksine bakın bir süzgeçten geçirerek düzgün bir biçimde ifade etmeye çalışıyorum. Bir de bilimsel ağır bir lügat veya dille değil de toplumun anlayabileceği bir dille aktarmaya çalışıyorum. Bana göre bugünkü programın ana fikri bu oldu Halil Bey. Yani bilinç devremizi devreye sokabilmek, bilinç altından ön yargı ve alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Toplum bugün bunun sıkıntısını yaşıyor. Seçimlerde de bunun sıkıntısını yaşıyor. İş bulma, aş bulma noktasında da bunun sıkıntısını yaşıyor. Evliliklerde de bunun sıkıntısını yaşıyor. İnsani ilişkilerde yani sosyal çevremizde de bunun sıkıntısını yaşıyoruz ya. Onun için ne olur? Bakın insan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Bütün konferanslarımda buna söylerim yani. Bütün televizyon programlarımda insan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Lütfen derim düşünün, sorgulayın ve aklınızı kullanın. Düşünen insan sorgulayabilir Halil Bey. Sorgulayan insan doğru sonuca ulaşabilir ve aklını kullanabilir. Düşünemeyen, sorgulayamayan insan aklını kullanamaz. Öldü öleyim der.
1: Dinimizin kitabı da der ki,
0: düşünebiliyor musunuz?
1: Akletmez misiniz?
0: Diyor. Defalarca diyeyim Halil Bey.
1: Defalarca söyledim.
0: Yüzlerce kez bunu tekrar.
1: Akletmez misiniz? Diyor. Akletmek demek zaten düşünmek, sorgulamak.
0: Aklını kullanabilmek demek.
1: Aklını kullanabilmek ve bilgi sahibi olduktan sonra da fikir sahibi olabilmek. O zaman
0: program... Devam edelim.
1: Devam edelim mi? Biraz böyle krediler yükseliyor.
0: Buraya da geçelim.
1: Buraya da girelim mi?
0: Tabii girelim.
1: Bankalar.
0: Hayır, çok da, tehlikeli
1: şimdi
0: bir şey bu.
1: Mayıs ayının belki neredeyse yarısı tatille geçti. 1 Mayıs arkasından 19 Mayıs Gençlik Bayramı, sonrasında 9 günlük bir resmi tatilden bahsettik. Neredeyse yarısı var, yarısı yok. Şimdi bugün 1 Haziran. Artık işletmelerin kredi kullanma ihtiyacının olduğu, borcunu ödeyip,
0: ödemeleri,
1: tabii ödemelerinin olduğu, maaşların olduğu bir dönem ve bunun içinde artık eskiden ya Ahmet Bey, Mehmet Bey bana 10 bin lira, 5 bin lira verir misin devrinden çıktık. Rakamlar milyon milyon rakamlar. O zaman da ani bir taraftan da alacağını da alamamış, tahsilat da yapamamış. Çünkü karşısındaki de bayramı bahane etmiş. O da kendi bir krizdeyim ya da ben de sıkıntıdayım, kusura kalma biraz daha idare et demiş. Alacağını da alamayınca geriye kaldı bir kredi bulabileceği yer banka. Bankaya da gidiyor, diyor ki benim işte 5 milyon TL'ye ihtiyacım var. Banka diyor ki veremem. Diyor ki ya zorunlu karşılıklardan dolayı, işte ZK diyorlar buna. Zorunlu karşılıklardan dolayı kredi limitim bitti, kusura kalma ya veremem diyor. Ya da geçtiğimiz hafta sizin uygulamadan gösterdiğiniz %7'ler %8'leri bulan veririm ama razıysan.
0: Bırakın.
1: Normalde 3-3,5'larda ama razıysan 7-7,5'lardan veririm. O da yıllığına vurduğumuz zaman neredeyse %100'e yaklaşan, dosya masrafı, hayat sigortası, yok teminat, öbürü beriki dediğin zaman %100'e yaklaşan bir yıllık bir faizden bahsediyoruz. İşletmeler krediye ulaşmakta
0: çok zorlanıyor.
1: Zorlanıyorlar. Bu ekonomik döngü nereye gidiyor? Bir kriz, hani gerçekten şimdi hükümet yetkililerine bakarsak, ekonomik kurmaylarına bakarsak, yo her şey gayet güzel. İhracatta rekor kırdık. Otomotiv ihracatında 40 milyar doları geçtik. Rekor kırdık. Her şey harika. İşsizlik oranı işte %8'lere düştü. Tamam güzel ama sahaya bir bakıyorum. Herkes şikayetçi. Kim doğru söylüyor ya da her birimiz bir başka bir açıdan mı bakıyoruz? Aslında herkes mi haklı? Hiç kimse haklı değil mi? Ve bu kredi çıkmazını ki sanırım daha da zorlaştıracaklar. Anladığımız kadarıyla Mehmet Şimşek ve ekibinin söylemleriyle, Merkez Bankası Başkanı söylemiyle sanki daha da bir sıkılaşmaya doğru önümüzdeki bir 3-4 aylık dönemde bir buna ima eden, bu manaya gelen bir imalı sözler de var. Peki işletmeler, vatandaşlar kredi konusunu nasıl çözecek Ömer Bey?
0: Halil Bey, siz söyleyince anımsadım. Şu son 2 yılda 64 bin şirket, 215 bin iş yeri kapandı. Bakın net rakam veriyorum. Bildiğim kadarıyla da kredi limiti, şu anda doluluk limiti, yani kullanılan kredi 20 trilyon liralık bir şey. Bütünü ifşa iştikal ediyor. Artı geçen yıla göre neredeyse %100'e yakın bir ödenmeme noktasında zorluk yaşanıyor. 470 bin en son bildiğim 470 bin milyarlık bir şey ödenememe riski şu anda var. Ödeyemiyor insanlar ve işletmeler borçlarını. Ben bu ayla beraber bu sıkıntının ve boğulmanın diyeceğim biraz daha artarak, gücünü artırarak devam edeceğini o kadar net hissediyorum, iliklerime kadar hissediyorum. Halil Bey, çevremizdeki her şeye, herkes, bütün samimiyetimle söylüyorum, bayram tatilinde dahi para aradılar. Bakın arkadaşlar, dostlar, ticaret erbabı insanlar, kredisi olanlar, çeki olanlar, senedi olanlar, bakın abartmıyorum, yani yeminle söylüyorum, bayramda dahi insanlar birbirlerini arayıp, arkadaş bugün için pazartesinde ayın birine para emanet verebilir misin dediklerine defalarca şahsım daha şahit oldum. Dolayısıyla böyle bir ortam yaşıyoruz. Gerçekten hep deriz ya, en zor geride kaldı, en zoru yaşıyoruz. Bana göre en zoru yaşamadık. Şu içinde bir bulunduğumuz gün önümüzdeki en zorun başlangıç noktası. Bunu ben belirteyim.
1: Peki burada işletmeler nasıl hareket etmeli? Şimdi bir kurumsal ya da orta ölçekli belki 20 kişi çalıştırıyor, belki 200 kişi çalıştırıyor. Ama ekonomiyle alakalı satışta, tahsilatta biraz sıkıntı var. Ama öbür taraftan giderleri durmuyor. Personele ben sana işte alacağımı, tahsilatımı yapamadım, ben sana bu ay maaş veremeyeceğim, önümüzdeki ay idare edeyim de diyemez.
0: Sigortaya da diyemez.
1: Sigortaya da diyemez.
0: Çiftlerine
1: çünkü,
0: de diyemez.
1: Yani sigortasını ya da KDV'ni, kurumlar vergini ödemediğin zaman bir ay bile geçmeden zaten bir hesaplarına da bloke geliyor.
0: O anında.
1: Devlet alacağı daha hızlı.
0: Gayrimenkullerine de geliyor.
1: Tabii tabii. Taşınır taşınmaz tüm mallarına da bloke geliyor. Peki işletmeler ekonomik anlamda bu sarmaldan, bu sıkıntıdan nasıl bir çözümle işin içinden çıkacak? Hayır. Yani önümüzdeki bir 3-5 aylık bir dönemi düşündüğümüz zaman krediye ulaşamıyor, borç alamıyor, giderler var, alacağını tahsil edemiyor. Ne yapacağız? Kapatacak mıyız bu işletmeyi? Ne yaparsanız yapın mı diyecek işletme sahipleri?
0: Batar zaten, o kadar zor.
1: Yani o zaman nasıl bir ekonomik çözüm bulmalı ki bu sıkıntıdan kurtulabilsin? Ya da öz sermaye mi dönecek? Birikimlerini mi elden çıkaracak? Ne yapacak?
0: Abi, söylemeye korkuyorum ama küçülmeye gitmek zorunda. Yani çalışanlar maalesef burada çok fazla izleyecekler. Bunu net söyleyeyim. Aslında buradaki biz ipucunu aylardan beri özellikle Türkiye'nin sahili büyük holdinglerinde ve şirketlerinde görüyoruz. Yani bir kısım şirketlerini satıyorlar. Çalışanlarını ta geçen yıldan beri grup grup çıkartıyorlar. Bu şeyi kokladılar, hissettiler yaşanacakları. Böyle bir gerçeği ortaya koyuyorlar. Onlara bakarak hareket etmekte büyük yarar var. Ben dilim varmıyor ama gerçekten bugünkü şartlarda Türkiye'de büyümenin ve yatırım yapmanın son derece riskli sonuçlar doğurabileceği kanaatini taşıyorum. Belki ben yanlış düşünüyorum ama böyle bir düşünceye sahibim. Şimdi burada öyle bir çetrefilli girif nokta var ki Ali Bey, siz dediniz ya bu küçük işletmeler veya orta işletmeler, esnaf nasıl gidecek diye. Bir, küçülmeye gitmek zorunda, başka hiç çaresi yok. Bunu derken acınarak söylüyorum, üzülerek çalışanlardan ayrılmak zorunda, yollarını ayırmak zorunda.
1: Maliyetleri azaltmak
0: tabii
1: için.
0: Tabii azaltmak için Ali Bey. Artı, satabileceği ürünlerin yerine yenisini mümkünse almadan, elinden çıkartarak gerçek rakamlara yakın likide dönmesini ben öneriyorum. Bir diğer açıdan bugünden başlayarak eğer imkanı varsa, gayrimenkulü varsa veya ona benzer elinden çıkartacağı şeyler varsa 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonrayı gözlemleyerek, ben yani normal görmediğim için bunları söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Tamamen şahsi düşüncem, hiçbir şekilde kimseye tavsiye niteliğinde değil ama ben 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra bugünden daha hiç görmediğim için ben şunu soruyorum dostlarıma. Diyorum ki çıkarabileceğiniz gayrimenkul varsa önümüzdeki yaz olduğu için belki gerçeğe yakın rakamlarla çıkartabilirsiniz. Şimdi bir dram da şurada var. Son reddiye gelen insanlar var çevremde, arkadaşlarım, dostlarım, ticaret erbabı, sanayiciler, özellikle OSB'de var. Artık yumurta en son noktaya gelmiş. Şu gayrimenkulü satışa çıkarmış, 10 lira değeri 3 lira veriyorlar. Şimdi bunu yaşamamak için, yani böyle bir şeyle karşılaşmamak için benim şahsi düşüncem bu, diyorum ya %80-90 da yanlış olabilir. Bu yalnızca şahsıma ait. 6-7 ay sonra eğer hesap edebiliyorsanız böyle bir ticaret devamında çaba ve gayretiniz varsa istirham ediyorum ben. Elinizden çıkaracağınız bir şeyler varsa bugün, dedim ya, önümüzdeki yaz mevsimi belki normal şartlara yakın çıkartabilirsiniz. Likide dönmeden ayakta durabilme şansı yok. Bugünkü faiz oranlarıyla kredi kullanarak bir şey üretip satabilme şansımız yok. Yani burada birbirimizi kandırmanın veya uçuk şeyler anlatmanın gereği yok. Çok basit örnek vereyim. Defalarca burada da verdim. Birçok yerde de. Yani şunun enflasyon tahmini Türkiye'de, benim şahsımı söyleyeceğim, bu sene %30'un üzerinde, reel yani şey diyenin vereceği rakam olarak söyleyeceğim, %30'un üzerinde net itiraf ediyorum bunu ben. Ve iki gün sonra açıklanacak rakamın da, oraya da gelmişken bahsedeyim, ben aylıkta 1.7 ile 2 civarında geleceğini, yıllıkta da %32-32.5 geleceğini şimdiden söyleyeyim, iki gün önceden. Tutar tutmaz, bu da benim kanaatim. Şimdi ben bunu %30'la satacağım. Yalnız öyle bir İş yapacağım ki bankadan kredi alacağım, yalvararak, yakararak, teminat vererek varsa, istirhamla, rica ile yüzde yaklaşık giydirilmiş herhalde bir 55-60'ı bulacak. Bununla beraber ben kira ödeyeceğim, sigorta yatıracağım, devlete vergi vereceğim, yeri gelecek ceza ödeyeceğim, bir sürü yeme içme çıktılarım olacak, girdilerim olacak ama bunun maliyeti bana %60 faizle beraber belki %80, %100'ü bulacak. Yani 100 liralık parayla ben 200 liralık bir mal elde edeceğim ve ben bu malı %30 enflasyon olan ülkede ve ortamda satacağım. Şimdi düşündüğünüzde böyle bir denklemin olmayacağını düz mantık en cahil insana dahi anlatabilirim şu anlattığım biçimde. Peki tersini yapalım. Güzel kardeşim, biz bu parayı %50 ile 60'la kullanalım. Güzel. İşçimizi çalıştıralım, kiramızı ödeyelim, sigortamız ve bir sürü girdimiz var. Tamam, halledelim ama bunu ihracat yapalım. Yani hiç olmazsa hem katma değer üretelim, hem ülkemiz kazansın, hem biz kazanalım. Güzel canım kardeşim. Cetveli eline al canım kardeşim, çiz. Bak ben sana açıkça diyorum. Son 2,5-3 yıldan beri doları eline al, şöyle bir çizgi koy, çiz. Nasıl gittiğine yönün bir tane bak, ne oldu? Cetvel gibi gidiyor. Peki nasıl satacaksın? Yani ürettiğin mal dışarıdan sana teklif edilen malın bir katı belki fazla veya daha eksik daha fazla. Şimdi böyle bir dünyada yani sen nasıl satacaksın? Holdinglere bakıyoruz, Türkiye'nin deve dişi gibi 40 yıllık 50 yıllık holdinglere eksi açıklıyorlar. Yani ilk çeyrekte zarar açıklıyorlar. Geçen sene son çeyrekte zarar açıkladılar. Yıllık boyunca zarar açıklayanlar var. Küçülmeye gidiyorlar. Ellerindeki bir kısım şeyleri, şirketlerini satıyorlar bu holdingler. Canım kardeşim, şimdi yani nasıl yapalım, yani bana anlatır mısın? İç piyasada satamıyoruz. Dışarıda dolar ucuz olduğu için satamıyoruz. Beni bağışlayın, birçok saygıdeğer izleyici de sosyal medyada beni eleştiriyor haklı olarak. Diyor ki hocam, diyor ya, sen dolar çıksın diyorsun, bakın benim dolarım yok, dolar hesabım da yok, yani 1 liralık bulana tamamını bağışlayacağım. Banka mevduatı 1 liram yok, bulana bankacılar da dinlesin, hepsini bağışlayacağım, yani faize bir kuruş param yok. Peki bana diyor ki hocam niye dolar çıksın diyorsun, mahvolacağız. Ya canım kardeşim, dolar çıkmasın, ben de istemiyorum, dolar yarı fiyattır üstün, ama yani biz bu ürünü ürettiğimiz ne içeride satabiliyoruz Halibi, ne dışarıda satabiliyoruz ya. Yani nasıl satacağız? Yani üretmeden bir ülke kalkınabilir mi? Tabii. Enflasyon, Halibi bakın açıklayayım, konu açıyor. Enflasyon eşittir, çok net söyleyeceğim, hırsızlıktır. Ya ne demek bu ya, nasıl bir hırsızlık? Bu yasalarla para piyasasına, ekonomi yönetimine tanınmış, yani yasayla tanınmış bir haktır. Diyor ki kardeşim, sen bu hakkı kullan diyor. Enflasyon olarak da ekonomi kurmayları veya ekonomiyle ilgili bölüm yasal olarak bunu kullanıyor, yani hani enflasyonu kullanıyor topluma karşı. Ne oluyor? Toplumun alın teri diyeyim ben, veya ürettiği şeyi, alması gereken alım gücünü düşürüyor. Yani sizin çaldığı, yani ekonomi yönetimlerinin, dünyada bakın, Türkiye'yi konuşmuyorum ben, enflasyon hırsızlıktır bana göre ve yetkiyle verilmiştir bu yönetimlere. Sizin almanız gereken ürünü alamamanızı sağlıyor bu ya. İyi güzel, sonra çıkıyor diyor ki Türkiye dahil birçok ülkede biz enflasyonla diyor ekonomi yönetimi mücadele ediyoruz diyor. Tamam, kabul. Ne yapıyorsun diyorum, sıkı para politikası uygulayacağım diyor. Yüksek faiz uygulayacağım diyor. Canım kardeşim, demin bir örnek verdik, yani düz mantık ilkokula gitmeyen insanın bile anlayacağı bir şeyden. Yani %60'la faiz kullanarak, 50 ile kullanarak, %100'e mal ederek bir ürünü siz yarı fiyat daha altında, %30 olan enflasyon olan bir ülkede bu ürünü nasıl satacaksınız, bana anlatabilir misiniz? Yani bir denklemi kurarken bana deyin ki hocam, ikna edin beni, yani şunu şöyle yapacağız, yani ben nasıl yapmam lazım? Batı'dan örnek vereyim. Biz Libra'la para kullanıyoruz ama keşke dışarıdan kredi kullanabilsek, bundan çok daha ucuz, yani bütün işletmeler kullanabilsek. Ya yüzde adam 4 ile para kullanıyor, %4, 4,5 olan enflasyon ortamında ürününü satıyor iç piyasada, dışarıya sattığında daha çok kazanıyor. İhracat yaptığında batılı firmalara. Bizim böyle bir şansımız yok, yani ne yapacağız bunu? Kitleneceğiz. Şimdi bakın, enflasyon deyince bir yere daha döneyim Ali Bey. 2027, bakın konuyu açıyor, çok enteresan. Yine genel bilgimle bunu aktarmaya çalışacağım. Ben 2027'nin net söylüyorum, 2026'dan daha olumlu olacağını düşünmüyorum. Enflasyonda düşecek inancım hiç yok. Nedenini açıklayacağım. Bir, 2027 yılında eğer seçimler olacaksa, ikinci yarıda konuşulan bu, benim başka bir düşüncem de var, onu da açıklayayım. 2027'nin ikinci yarısında olacaksa bir kere biz bu sene %30'un altında Enflasyonu kapatamayız. İnşallah kapatırız, ben yanılacağım. İnşallah. Buna da dua ediyorum. Peki bu resmi enflasyon, yani TÜİK enflasyonu kabul. Peki hocam 2027'de niye düşmesin enflasyon? Şunun için düşmeyecek. Eğer seçim olacaksa piyasa gevşemek zorunda değil mi? Para pompalamak zorunda. Bu ne demek? Piyasaya hareket demek.
1: Satın alma davranışı demek.
0: Peki bu olduğunda ne olacak? Mecburen fiyatlar artacak.
1: Talep olacak.
0: Peki fiyat arttığında enflasyon nasıl tutacak canım kardeşim? Gelelim. Şimdi bu tarafa bir daha döneceğim ben. Diyor ki vatandaşa, bir başka fikrim daha var, onu da söyleyeceğim. Seçim daha önce olabilir, lütfen unutturmayın. Vatandaşa diyor ki canım kardeşim diyor, sen harcama diyor. Sen tüketme ki enflasyon olmasın diyor. Ya ben iktisat okudum. Şunu biliyorum yani, ne olur. Bütün insanlar bilir iktisat okuyan. Üretimle enflasyon düşer. Yani beni kısıtlayarak, bana para harcatmayarak, benim yememi içmemi engelleyerek kesinlikle sen enflasyonu düşüremezsin.
1: Üretimi artırarak düşürürsün. Heh,
0: faizleri artırarak düşüremezsin enflasyonu. Ne yapman lazım Halil'ciğim? Ha, üretim ve tüketimi denkleştirirsen Batı'da olduğu gibi, yani üretim fazla olursa enflasyon kendiliğinden düşer. Ama ben faizleri yükselteceğim, senin yemen içmeni engelleyeceğim, daha az harca, daha az ye iç, enflasyon düşsün canım kardeşim. Dünyada böyle bir iktisat kuralı yok. Ne olur ya, yani ben bazı şeylere inanamıyorum Halil Bey. Var ya, yani içimde inanmak geliyor ama diyorum ki ya Rabbi, yani okumasak mıydı acaba? Ya hakikaten yani çok hoşuma giden kitle şu. Bana defalarca uyarı yaptılar. Konudan konuya geçiyorum. Şeye götürürler Halil Bey. Elimden tutarlar. Çarşıda olduğum için. Hocam gel. Dövizcinin önüne gidiyoruz Halil Bey. Bak hocam dolara. Euro'ya bak hocam. Sterline bak. Tamam. Hocam gir internete, Allah rızası için bak. Bir ay önce kaç liraymış. Bir yıl önce kaç liraymış. Görüyor musun bak nasıl duruyor. Hiç artış var mı? Şimdi Halil Bey, ben buna ne diyeyim ya? Ben de diyorum ki canım kardeşim, cetveli koy. 2,5 yıla son bak nasıl gidiyor dövizin yönü. Peki bu dünyayla gerçek mi? Ha, ben sana doların değerini nasıl ispatlarım biliyor musun? Bir tek şartla, bir tek formül söyleyeceğim. Son 3 yıldır biz swap'la şeyi durdurduk. Dolar swap işlemini durdurduk. Bu ne demek biliyor musunuz? Swap'la işlem yaptığınızda muhatabınız dolardır. Swap işlemini eğer bugün açalım, doların gerçek değeri ortaya çıkar. Tek bir formül veriyorum bakın. Hiç uğraşmayın, birbirimizle uğraşmayalım. Hükümet bugün swap'ı açsın Halil'ciğim, dolarla. Yani karşılıklı alışverişi açsın. Ben sana bir şey diyeyim, hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok. Doların bugünkü değeri şak diye barometre gibi orada ortaya çıkar. Yapalım bunu.
1: Şimdi,
0: niye kısıtlıyorsun?
1: Dövizi yerinde tutar. Reel baktığımız zaman zarar eden tek şey döviz rakamları. Değil mi? 2024 1 Ocak'ta 30,5 TL, bugün gelmiş 45 lira, %50'lik bir artış gibi gözüküyor ama bu 2 yıldan daha fazla, 24, 25, 28, 29 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Ama aynı dönemde banka faizleri, aynı dönemde enflasyon %5, %50,
0: aynı dönemde gümüş,
1: bileşik faiz %150 ya da %200'e yaklaşmış bu 30 aylık dönemde, ama döviz %50'de kalmış.
0: Peki normal mi bu?
1: Adamların gideri artıyor sürekli TL bazında ama geliri neredeyse yerinde sayıyor. Buradan kazanamadı. Peki o zaman şu an 45 lira dolar ya da 53 TL euro yerine 70, 80, 90 TL'leri bulsa, ki gerçek değeri belki budur. Neye mal olacak bize? Tamam, kısa vadede, çok kısa vadede maliyetlerin artmasıyla birlikte bir enflasyon. Peki uzun vadede ne olur? Yani uzun vadede 1 yıl, 2 yıllık, 3 yıllık dönemde 1. ithalat rakamları azalır. 2. ihracatçılarımız para kazanır. 3. İthal ürünler Türkiye'ye talebin azalması nedeniyle girişi azaldığı için cari açığımız azalır.
0: Bütçe açığımız azalır.
1: Bütçe açığımız azalır ama öbür tarafta enerjiye harcadığımız para artar. Tabii. Tamam. Ama bu iç piyasada şuna yol açar. Üretimi, yani ikame, şu eğer yurt dışından geliyorsa 10 liraya, gelemiyorsa sen bunu 8 liraya iç piyasada, ama bir talep var. Talep bitmiyor. Ama yurt dışından gelen maliyetin yüksekliği sen bunu öteliyor. Sen bunun ikamesini Türkiye'de yerli sermaye olarak yaparsan 8 liraya bunu satarsın. O zaman ne olur? Yerli üretimi desteklemiş olursun. Yüksek döviz demek yerli üretim demektir. Çin bunu yıllarca yaptı. 30 sene boyunca yaptı ve ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne Çin devletini mahkemeye verdi. Dedi ki bilerek ve isteyerek parasının değerini düşürüyor. Yükseltmen lazım dedi. Çin bugün niye Çin oldu sorusunun cevabı işte bu. İthalatı azaltıp ihracatı arttırmak. Bunun yolu da paranın değerini düşüreceksin. Ya diyorlar ki tamam 45 liradan 70 TL oldu. E o zaman dolar değerlendi. Hayır, dolar da değersizleşiyor. Neden tabii değersizleşiyor? Onun da karşılığında altın var. Onun da karşılığında her türlü petrol var. Diğer emtialara göre dolar da değerini kaybediyor. Kaybettiği için hala emisyonunu devam ettiriyor. Bir emisyon veriyor, sonra bunun emisyon demek piyasaya sürülen arz miktarı, nakit para miktarına, adedine emisyon verir. Sonrasında da tekrar faiz dengesini geri topluyor. Ki enflasyonu dengeleyeyim diye. Biz maalesef bunu yapamıyoruz.
0: Ya yapmıyoruz.
1: Ya da yapmıyoruz. Işte. Bilinçli olarak mı yapmıyoruz onu da bilmiyorum.
0: Bey, vakit
1: birazcık yani serbest bırakmakta sanırım fayda var.
0: Son bir cümle kurayım.
1: Evet.
0: Lütfen dolar konusunda bizim doların çıksın diye bir iddiamız yok ama uygulanan sistemin gerçeklere aykırı olduğunu bilmesini arz ediyorum. Bu kadar söyleyeceğim. İki, Halil Bey, benim bir hissiyatım var. Olmayabilir büyük ihtimal ama olmasını da düşünün lütfen. Bu Butlan olayından sonra çok büyük, yani kendi içimde oluşan bir düşünce şahsımla alakalı. Türkiye 2026'nın ikinci yarısında özellikle Eylül-Ekim gibi belki bir baskın seçime gidebilir. Bu kadar söyleyeyim.
1: Bilmiyorum.
0: Yani ciddi anlatabilir miyim bilmiyorum.
1: Bir öngörü bakın, ve tahmin.
0: Benim tahminimi söylüyorum.
1: Belki de olabilir.
0: Buradaki olay da şu anda özellikle muhalefet partisindeki kopukluk ve netleşememe birçok şey. Bakın bu kadar dolaylı olarak söyleyeceğim. Direkt söyleyemiyorum. Yani bu ortamı belki siyasi erk lehine görebilir. Bunu göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla ona göre adım atmakta büyük yarar vardır diye düşünüyorum.
1: Şöyle de bir sonuç var. Şimdi 38. olağan genel kurulu ya da olağanüstü genel kurulu her neyse bu iptal edildiği için yani yok sayıldığı için 37. olağan genel kurul geçerli.
0: Yaşa.
1: O ne zaman yapıldı? 2020.
0: Yani onun da bir zamanı var.
1: Tabii. 6 yıldır ya. En son geçerli olan genel kurul
0: geçerse olacak.
1: 2020. O günden bugüne 6 yıl geçmiş ve kanunen bu süre içerisinde tüm il, ilçelerde, teşkilatlarda o kurulları yapmak zorunda. Yaşa. YSK'ya göre, seçim kanununa göre. Eğer bahsettiğiniz gibi Ömer Bey, Ekim-Kasım ayında bir seçim kararı alırsa CHP'nin parti olarak seçime girememe riski var.
0: Bakın bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya, anladınız
1: o ya. Da herhalde çok büyük bir infial olur. Yani
0: bilemeyeceğim bakın.
1: Buna bunu cesaret ben olacak, ederler mi onu bilmiyorum.
0: Tabii, olacak demiyorum. Burası Türkiye. Her şeye karşı tedbirli olmakla yarar olduğunu
1: kesinlikle.
0: Düşünüyorum. Yoksa ben kesinlikle ne öyle ya böyle bir iddiam var ne kimseyle bahse giremem. Ya böyle bir hissiyat var. Yani şu Butlan olayı patladığından beri böyle bir düşünce bende hasıl oldu. Doğru yanlış göreceğiz.
1: Tabii ki göreceğiz ama bir taraftan da 20 Temmuz muydu adli tatil? Yanlış aklımda evet, kalmasa yani. 20 Temmuz. Temmuz'un neredeyse yarısı Ağustos ve Eylül döneminde yargının tatil olması nedeniyle seçimin yetişme ihtimali de sanırım birazcık daha zor. Çünkü orada itirazlar, hukuki süreçler, mahkemelik olan, soruşturma olan, hapiste olan, karar çıkmamış olan var, kesinleşmiş olanlar var, adaylar, vekillerle alakalı derken çok
0: hayır, burası Türkiye.
1: Çetrefilli ve anladım, karmaşık
0: burası
1: bir yapı.
0: Türkiye.
1: Ben bunu anladım sizi. Ben. Olur mu? Evet olur ama
0: Ekim, Kasım yani hiç olmaz bir şey yok Türkiye'de.
1: Valla belli olmaz.
0: Olur ama demedim. Olabilir.
1: Yüksek ihtimalle herhalde yani bu Ekim Kasım'da seçim olma ihtimali örnek veriyorum %10 ama 2027 Ekim Kasım'da olma ihtimali en az %80.
0: Bu da enflasyon ne olacağını işareti, ona göre tedbir alalım.
1: Sanırım öyle. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür güzel, verimli bir program oldu.
0: Çok farklı evet.
1: Haftaya yine peki. Kaldığımız yerden de devam edelim. Çünkü siyaset konuşmayalım diyoruz ama siyaset bizi ekonominin yönünü, aynen, sosyal hayatın yönünü de etkilediği yaşa için biz mecburen
0: ama yönlendirmiyoruz.
1: Biyolojiden yani uzak
0: yaşa. Hiç bulaşmadan.
1: Bulaşmadan ne diyelim, her iki tarafa aynı, tabii her canım. Tarafa her iki taraf demeyelim de her tarafa eşit mesafede olduğu gibi bir objektif bakış açısıyla neden ve sonuç üzerine, sebep sonuç üzerine gitmeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki burada söylediklerimiz bizim hem Ömer Bey'in hem benim kendi kişisel görüşlerimizdir. Size arada bir konuştuğumuz şeyler tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bunlar bizim tamamen kişisel görüşümüz ve öngörülerimizden oluşuyor ve kendi maddi imkanlarınızla tasarruflar tabii ki elbette sizin kontrolünüzde. Biz sadece olasılıkları ve ihtimalleri değerlendirerek bir çıkarım yapmaya gayret gösteriyoruz. Söylediğiniz gibi aslında Türkiye'de her şeye hazırlıklı olmak lazım. Diyoruz bazen hani doktorlar diyor ya, Ömer Bey hasta bir yakınımız var. Rabbim hastası olan herkese şifa versin inşallah. Doktor diyor ya, her şeye hazırlıklı olun diyor. Yoğun bakımda hazırlıklı
0: her şey olabilir.
1: Olun. Her şey olabilir diyor. Sonra bir bakıyoruz. Dediği de çıkabilir. Bir iki gün sonra cenazesini alabiliyoruz.
0: Veya diriliyor.
1: Ya da diriliyor, servis alınıyor.
0: Her şey diyor.
1: Günlük hayatına dönüyor ama ne diyor? Hazırlıklı olun. Ha. Günlük hayatına da dönebilir. Cenazesini alabilirsiniz. Bizim de ekonomik anlamda, siyasi anlamda da her şeye hazır olmak lazım. Özellikle bu faizler, krediye ulaşma konusunda çok işletmelere kalsın. Büyük iş düşüyor. Krediyi kullanmak yerine öz sermayeden ve gerekiyorsa da şimdiye kadarki birikimleri birazcık nakite döndürmekte fayda var. Öbür türlü çok daha büyük sıkıntılara neden olacak bir ne diyelim, parasal krize girebilirsiniz. Bu da bizim size sadece bir öngörü olarak söylemlerimiz. O zaman kapanış cümlenizi alalım.
0: Ben inşallah bu ayın ülkemiz ve insanımız için hayırlı olmasını diliyor, temenni ediyorum. Gerçekten iktisadi boyutta, ekonomi boyutunda çok ciddi sıkıntılarının yaşanabileceği bir ay. Özellikle ticaret erbabının, sanayicinin, üreticinin, ihracatçının. Bu konuda da Allah'ın hepsi herkese yardımcı olmasını temenni ediyor, diliyorum. Her şeye rağmen ümit var olmak zorundayız. Umarım önümüzdeki günler bugünlere göre çok daha iyi olur diye temenni de bulunuyorum. Başka
1: İnşallah.
0: Hiçbir şeyim yok.
1: Ben de söylediğiniz her şeye aynı şekilde katılıyorum. İnşallah devletimiz, milletimiz, ülkemiz için hem siyasi hem ekonomik anlamda her şeyin çok daha güzel olabileceği, umudumuzu hiç kaybetmeden mücadelemize de devam ederek devam edeceğimiz ve güzel şeylerin olacağını bekleyerek ve umut ederek programımızın sonuna geldik diyelim. 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayından yaptığımız ekonomi sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta sabah 9.30'da tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere bir özet niteliğinde sunacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1991'e gideceğiz.

şu sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

17 Ocak 1991. İncirlik hava üssünden kalkan ABD uçakları Irak'taki hedefleri bombaladı. 21 Ocak 1991. Muhtemel bir Irak saldırısına karşı Türkiye'de belirli noktalara Patriot savunma füzeleri yerleştirildi. 25 Ocak 1991. Kürtçe konuşmayı ve şarkı söylemeyi yasaklayan 2932 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı. 26 Ocak 1991. ABD'nin Adana konsolosluğuyla Türk-Amerikan Kültür Derneği'ne bomba kondu. Saldırıyı Dev Sol üstlendi.

27 Şubat 1991. Kemal Horzum 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 18 Mart 1991. Irak'taki savaştan kaçan peşmergeler Türkiye'ye sığınmaya başladı. 26 Mart 1991. Türk Metal İş Sendikası yöneticilerinden Mustafa İnci, Türkiye Komünist İşçi Hareketi adlı örgüt militanlarınca öldürüldü. 7 Nisan 1991. Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, Dev Sol militanlarının düzenlediği saldırı neticesi şehit oldu. 8 Nisan 1991. Türkiye'ye sığınan peşmergelerin sayısının 300 bini bulduğu açıklandı.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de.

0: Öndere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey, borç versene borç, olmaz mı?

28 Nisan 1991. Bingöl'ün Solhan ilçesi öğretmen evine PKK militanlarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaymakam Metin Ateş, Savcı Mehmet Türksever ve Orman Müdürü Ahmet Yener şehit oldular. 23 Mayıs 1991. Devsol terör örgütünün üstlendiği olaylarda Ankara'da emekli jandarma kor general İsmail Selen, Adana'da jandarma bölge komutanı tümgeneral Temel Cingöz şehit oldu. 15 Haziran 1991. ANAP'ın 3. olağan kongresinde Mesut Yılmaz genel başkan seçildi. 16 Haziran 1991. Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP genel başkanlığını kaybetmesi üzerine başbakanlıktan istifa etti. 5 Temmuz 1991. Mesut Yılmaz hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu aldı.

10 Temmuz 1991. Kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındıktan 3 gün sonra ölü olarak bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın Diyarbakır'daki cenazesi gösteriye dönüştü. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 11 Temmuz 1991. 11. Akdeniz Oyunları'nda 5 altın ve 1 bronz madalya kazanan haltercimiz Ali Eroğlu ve Sunay Bulut'un dopingli oldukları tespit edildi. 19 Temmuz 1991. ABD Başkanı George Bush Türkiye'ye geldi.

22 Temmuz 1991. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 7 Eylül 1991. Bartın il oldu. 8 Eylül 1991. TRT Teftiş Kurulu'nun 32. gün adlı programla ilgili soruşturması sonuçlandı. Soruşturma raporunda evrakta sahtecilik yapılarak TRT'nin dolandırıldığı, programı hazırlayan Mehmet Ali Birand'ın yaklaşık 1 milyar lira geri ödemesi ve Merkez Muhasebe Müdürü, yardımcısı ve iki memura idari yaptırım uygulanması istendi. 13 Eylül 1991. Galatasaraylı ünlü futbolcu Metin Oktay, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

24 Eylül 1991. Refah Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi seçimlere ortak listeyle girmek için anlaştılar. 14 Ekim 1991. MİT eski müsteşarı, emekli orgeneral Adnan Ersöz, dev sol militanlarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit edildi. 20 Ekim 1991. Erken genel seçimler yapıldı. DYP 178 milletvekili, ANAP 115 milletvekili, SHP 88 milletvekili, Refah Partisi 62 milletvekili, DSP ise 7 milletvekili çıkardı.

6 Kasım 1991. 19. dönem çalışmalarına başlayan meclisteki ant içme töreni olaylı geçti. Hep kökenli milletvekillerinin PKK bayrağının rengi olan sarı kırmızı yeşil renkli yaka mendilleriyle meclise gelmeleri, meclisteki diğer milletvekilleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Yemin esnasında hep kökenli SHP Diyarbakır Milletvekili Hakip Dilce'nin "Bu yemin metnini anayasa baskısı altında okuyorum" demesi, SHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın ant içtikten sonra Kürtçe slogan atması mecliste büyük tepkilere neden oldu. 11 Kasım 1991, DYP lideri Demirel'le SHP lideri İnönü, DYP-SHP koalisyonu için anlaştılar.

0: eşyalar toplamın seninle birlikte anılar saçılmış.
1: 12 Kasım 1991. 100 bin liralık banknotlarla 2500 liralık madeni paralar tedavüle çıktı. 15 Kasım 1991. 28. Antalya Film Festivali'ni Ömer Kavur'un Gizli Yüz adlı filmi kazandı. 16 Kasım 1991. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk, Meclis Başkanı seçildi.

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatı, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki büyük hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarını birleştirerek dev bir sinerji oluşturulacak. Ayrıca emlak katılımın halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceği açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rahmi Koç'un sözleri üzerine eleştirilerde bulunarak, Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir dedi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İzmir'de Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü belirtti. Bayraktar, sıfır atık vizyonu ile bakanlığımızın yenilenebilir enerji hedeflerini harmanlayarak gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Akaryakıt sektöründen aldığımız bilgilere göre benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 53 kuruşluk bir indirime gidildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Necla Güngör Kragası, takım olarak çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarına değinerek Mason Greenwood'la anlaştığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Futbolda 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday gösterme süreci 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Yayın tekrarı.
5: Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Patria Radar programıyla birlikteyiz. Ben program sunucusu Selen Kocaman. Bu hafta iki konuğumla birlikteyiz. Kayseri Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Haydok Başkanı Nüket Ünal Rutli ve Haydok kurucu üyesi Zeynep Polat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk.
5: Sizi biraz tanıyabilir miyiz Nüket Hanım?
6: Merhabalar. Kayseri Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nüket Ünal Rutli. Aslan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Öğrenci kulüpleriyle başlayan serüvenimiz dernek olarak devam ediyor. Bu işin içine girmiş bulunduk ve devam ediyoruz.
5: Siz de hoş geldiniz Zeynep Hanım. Sizi de biraz tanımak istiyorum.
7: Adım Zeynep. Yaklaşık 10 yıldır hayvanlarla iç içeyim. Hayvanlar için çok fazla şey yapmaya başlamıştım.
5: Derneği oldum Erciyes sanırım sonra.
7: Erciyes Üniversitesi öğrencisiydim. Erciyes Üniversitesi'nde başladı zaten bu serüven. Daha sonra Nüket Hoca'yla tanıştık. Nüket Hoca'yla tanışmamla birlikte bu serüven bambaşka yerlere ulaştı aslında. Daha sonra bir sürü faaliyetlerde bulunup, birçok faaliyetlerde bulunup dernek olduk. Bu şekilde.
5: Peki Haydok ne zaman doğdun? Hangi ihtiyaçtan doğdun?
7: Haydok hangi ihtiyaçtan doğdu? Nasıl başlayalım? Kayseri'de çok fazla faaliyet gösteren sosyal STK olduğunu düşünmüyorduk açıkçası. Yani herkes bireysel çalışıyordu aslında. Ben bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Nüket Hocam bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Arkadaşlarım öyle. Daha sonra biz birbirimizi tanıdık. Birbirimizi tanıdıktan sonra böyle daha güzel şeyler yapabildiğimizi gördük. Daha fazla cana ulaşabildiğimizi gördük. Ama bir yerde bir elimiz kolumuz bağlanıyordu. O yüzden hani böyle resmi olma kararı doğdu. Daha fazla cana ulaşma, bir şeyleri resmi olarak yürütme, belediyelerle görüşme açısından. O yüzden Haydok aslında böyle doğdu.
5: Peki Haydok'un temel misyonu için ne söylemek istersiniz?
6: Hayvan hakları. Yani gerçekten temel şeyimiz hayvan hakları. Neden hak diyorum? Şimdi hayvanlardan, daha doğrusu sahipsiz sokak hayvanı denince, kedi olsun, köpek olsun, hemen akla besleme geliyor. Ama aslında besleme çok küçük bir kısmı. En kolay kısmı, özellikle farklı coğrafyalarda hayvanların haklarını korumak zorunda kaldık. Bu da süreç içinde ortaya çıktı daha doğrusu. Biz de hani herkes gibi evimizdeki yemek artığını gördüğümüz hayvana veren insanlardık. Ama sonra mesela ertesi gün o bir önceki gün yemek verdiğimiz hayvanın araba çarpmış olduğunu gördük. Vurulmuş olduğunu gördük. Veya hayvanı hiç göremedik. Öylelikle yavaş yavaş hani bu hayvana ne oldu diye çabaya düşünce, mesela hayvanı hiç bulamadığımızda barınakların varlığından haberdar olduk. Tabii bu bir 12-13 yıl öncesinden bahsediyorum. O zaman dedik hani bu hayvanı buradan alınmaya, yani bu hayvanı almaya hakları var mı? Öylelikle yasaya döndük. Hani bakalım 5199 varmış. Ne diyor? Sonra bir baktık. bir dakika, hani bu hayvanı buradan alma hakları yokmuş aslında. Ve böylelikle mücadeleye başladık. Dediğim gibi besleme sadece insanlar hani hayvansever deyince işte kuru mamayı döküp giden olarak düşünüyor ama iş özellikle bu yasanın son haliyle birlikte beslemenin çok dışına çıkmak zorunda kaldı. İnsanlar hayvanlarını sahiplenmek zorunda kaldı. Derken biz de dediğimiz gibi öncesinde bu 12-13 yıllık süreç öğrenci kulüpleriyle gidiyordu. Erciyes Üniversitesi ve Nuno Hacı Yazgan Üniversitesi'nin öğrencileri. Sonra etkinliklerde falan birleşmeye başladılar. O zamanlar eğlenceliydi her şey. Sonrasında işte baktık kısırlaştırma gerekiyor mesela. Bu konuda bir eksik var. Yoğunluklu olarak kampüs köpeklerini üniversite öğrencileri kısırlaştırdı. Gerek yerel yönetimlerle işbirliği, gerek kendi çabalarıyla. Derken yasanın bu son haliyle Zeynep'in de dediği gibi derneği kurmuş bulunduk biz.
5: Hep gençler mi var? Haydut kaç üyeye sahip?
6: Artık daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çocuklar diyecektim ben artık onlara. Büyüdüler yani, artık hepsi yetişkin bir birey. Ama evet, hep gençler. Yani dernek üyeleri içerisinde yaşayan büyük benim.
5: Siz de başkansınız zaten. Peki dernekte gönüller içinde bir hayvanseverden, gönüllüden derneğinizde ne beklersiniz?
6: Süreklilik ve bağlılık. Yani bizim için en önemli şey iş gücü aslında. Hani maddiden de önemlisi iş gücü. Çünkü bu işin gerçekten ne saati var, ne özel hayatınızı dinliyor. Yani bugün ben çok kötüyüm, şu barınağa gidecektim ama gitmeyeyim gibi bir şey olmuyor. Bir de gerçekten koordine çalışmak, işbirliği içerisinde çalışmak çok önemli. Bir de bizim derneğimizde şu var, herkes her işi yapacak diye bir şey yok. Herkes aşırı aktif olacak diye bir şey yok. Hani herkesten bir aktivist olmasını beklemiyoruz. Ama herkes çok kıymetli. Yani mesela sosyal medya birimimiz var. İçerisinde köpekten korkan var. Ama haklarını savunmak istediği için, destek olmak istediği için paylaşımlarımızı hazırlar mesela. Veya barınaklara gitmeyi herkes kaldıramıyor. Dayanabildiği kadar bir grup gider. Sonra bir grup ben çok yoruldum der, o çekilir. Onlar gider. Sonra bizim dernek merkezimiz var. Ve dernek merkezimiz aslında bir çiftlik. Orada bizim sahipli hayvanlarımız var. Mesela sadece orayla ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız var. Orada mutlu olan arkadaşlarımız var. Onun dışında sahada zaten. Ama şöyle de bir durum var. Biraz hani STK'yı yani sivil toplum kuruluşu dendiğinde vatandaşlarımızın birazcık da yanlış anladığı bir durum var. Şimdi bu insanların gönüllü olduğunu, biz zorunluluk değil hani görevli olmadıklarını düşünemiyorlar. Ama biz onlara da hak veriyoruz. Çünkü mesela gecenin birinde bir araba çarpmış tilki gördüğünde bile ulaşamıyorsa kurumlara, ki artık kurumlardan önce bizi arıyorlar. Şimdi burada vatandaşa kızamıyoruz. Orayı arıyor, ulaşamıyor. Orada diyor ki gece bir biz çalışmıyoruz büyük şehire. Büyük şehir mesela tilkiden örnek verdik. Onlar diyor ki doğa koruma. Yani her devlet kurumunda olduğu gibi süreç uzadığı için ve insanlar orada panik halinde oldukları için tık Instagram araması veya bizden birinin cebi varsa, yani gece 2'de hepimizin Instagram'lardan platformu da söylüyorum ama hani sosyalden hepimizin birden telefonu çalıyor. Ve biz vicdanen de bize ne diyemiyoruz. Ha, en azından bizi aşan bir durumsa kurumlarla biz iletişime geçmeye çalışıyoruz. O yüzden dediğim gibi yani her yönden bu yürütülmesi zor bir iş.
5: Aslında konuya da girmiş olduk. Peki Kayseri özelinde, çünkü ilçeler var görüyorum, hani beslemelere gidiyorsunuz, evet, büyük ilçelere. Sokak hayvanlarının köpekleri paylaşımlarınızdan yola çıkarak söylüyorum. Hayvan haklarıyla ilgili sizce şehir bazında en büyük sorun nedir?
6: Şimdi biz açıkçası diğer bir iki derneğimiz daha var. Onlar da biz de birlikte İç Anadolu hatta Ankara ve Kayseri yine iyi durumda. Ve biz daha da iyi hale getirmiştik insanların bakış açısını. Mesela bizim paylaşımlarımızda genel olarak köpekleri görürsünüz. Çünkü paylaşımların amacı aslında vatandaşı biraz daha bilinçlendirmek. Yoksa biz her türden hayvanın hakkını koruyoruz. Doğayı, yani mesela biz ağaçlandırma faaliyetlerimizi falan paylaşmıyoruz bile. Hani biz daha çok şunu misyon edinmiştik. Biz bu hayvanların canavar olmadığını gösterelim. Bu korkuyu bir kere toplumdan silebilirsek her şey daha kolay gidecek. Hani birazcık daha insanların empati duygusunu besleyebilirsek ve bunu başarmıştık. Ancak son zamanda onu yine konuşuruz. İşler tamamen tersine döndü. Ve şu an Kayseri'deki en büyük problem köpeklerin, hatta artık kedilerin ve kuşların istenmemesi.
5: Buna kuşlar da mı dahil?
6: Kuşlar da dahil. Yani jiletli teller, biz şeyleri görüyoruz mesela, konu konuyu açıyor. Caminin önünde buğday veren vatandaşın şikayet edildiğini görüyoruz. Yani cami denince bakımıza güverciniyle beraber geliyor.
5: Cumhuriyet Meydanı.
6: Evet. Yani ama artık insanlarda genel olarak hayvana bir tahammülsüzlük oluştu.
5: Peki sahada karşılaştığınız ihmallerden bahsedebilir misiniz? Siz atlıştınız sanıyorum.
6: Sahada zeyniraz, evet.
7: Önce ilk karşılaştığımız sorunlardan bahsedeceğim aslında. Benim en büyük gördüğüm sorun küpeli köpeklerin doğum yapmasıydı. Zaten şimdiye kadar düşündüğümüzde en büyük sorun kısırlaştırmaydı. Kısırlaştırma yeterince yapılmadığı için bu kadar popülasyon arttı. Biz dağlara beslemelere gidiyoruz. Yani dağlara, bayırlara atılan köpekleri beslemeye gidiyoruz. Orada bir tane köpek var mesela. Kulağında küpesi var ama altında yavruları var. Hani sütü var, yavruları var. Sonra direkt şeyi sorguluyoruz. Hani belediyeler düzgün bir kısırlaştırma yapmıyor mu? Yani kısırlaştırma şimdiye kadar yapılmış olsaydı sorun zaten bu kadar büyümemiş olacaktı. Onun dışında karşılaştığım, beslemelerle karşılaştığım ikinci büyük sorun da insanların tepkisi maalesef. Zaten dağ başına atılmış hayvanlar bunlar aslında. Biz onlar aç kalmasın ya da dağ başında farklı insanlara aç kalıp tepki göstermesinler, işte havlamasınlar falan diye biz besliyoruz. Çünkü şey düşünüyorum, aç olan hayvan kimseye saldırmaz. Hani mamasını yiyor, suyunu içiyor, köşeye gidiyor, yatıyor ve oraya herhangi biri gittiğinde aslında orada köpekleri göremez. Orada köpekler bizi tanıdığı için biz sesleniyoruz, sesimize hep birlikte toplanıyorlar. Ama insanlara bir şekilde bunu anlatamıyoruz. Hani bizim orada yolumuzu çok fazla kesen insanlar oluyor. Orada şiddete de uğramıştık biz. İnsanları sürekli şunu aşılamaya çalışıyoruz. Sizin yapmadığınız işi biz yapıyoruz. Bu hayvanları doyuruyoruz. Sadece işimize karışmayın. Hani bir sorunuz varsa, bir sıkıntınız varsa belediyelerle çözebilirsiniz bunu. Biz size iyilik yapıyoruz aslında. Hani buradaki mevcut hayvanlar, mevcut köpekler belki de saldırgan köpeğin buraya girmesini önlüyor. Aslında sizin evinizi koruyor bu hayvan. Ya da karnı tok olduğu için, biz doyurduğumuz için size herhangi bir tepkisi olmuyor. Yani en büyük karşılaştığım iki sorun buydu aslında benim için.
5: Peki gelen ihbarları arıyor diyorsunuz mesela Instagram üzerinden, sosyaller üzerinden. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Ya onları... İki sayfamız var şimdi dernek adına. İki sayfada mesajlar geliyor. Hani mesaj dışında bizim cebimizin olduğu insanlar var. Onlar arıyor. Öncelikle kliniklere yönlendiriyoruz. Direkt zaten bizim çalıştığımız birkaç tane klinik var. Direkt dernek olarak çalıştığımız klinikler. Oralara yönlendiriyoruz ve tedavilerini biz üstleniyoruz. Çoğu insan aslında, bulan insanlar şu anlamda çaresiz kalıyor. Ben bu hayvanı nereye götüreceğim? Belediye yardım ediyor mu bu konuda? Aslında birçok konuda belediyenin yapacağı işleri biz üstleniyoruz. Yani ben üniversite zamanımı düşünüyorum mesela. Okula gideceğim, yaralı bir hayvan görüyorum. Dersim var, yaralı bir hayvan görüyorum. Diyorum ki hani belediyeyi arayayım, belediye alsın. Arıyorum, ulaşamıyorum, başka yerde oluyor. Ben derse girmeden oradaki hayvanı alıp kliniğe götürüyorum. Aslında çoğu insan da bunu yaşıyor. Yani öncelikle belediyelere ulaşmaları gerekiyor. Çünkü bizim gücümüz de bir yere kadar yetiyor. Ve hani çok fazla şeyimiz var bizim. Hani karşılaştığımız zorluk var. Hani çok fazla biz hayvanı tedavi alıyoruz. Hani dış beslemelerimiz, çiftliğimiz falan. Bizim yükümüz Yani sandığımızdan daha fazla ağır. Bazı hayvanları mesela tedavi alamıyoruz. Mesela nasıl oluyor? Atıyorum Yahyalı'da bir köpeğe araba çarpmış. O an biz oraya gitmek istiyoruz ama gidecek araç bulamıyoruz, gidecek kişi bulamıyoruz. Yani oraya ulaşımda çok zorluk çekiyoruz. Orada bizim olmadığımız yerde o an belediyenin gitmesi gerekiyor mesela. Zaten aslında belediyenin görevi ama o an ulaşacak kimseyi bulamıyoruz mesela. Çaresiz kalıyoruz. Bu defa bazen insanlardan da şey tepkisi alabiliyoruz. Hani bu da çok üzüyor bizi. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Hani gelmediniz, bir şey yapmıyorsunuz. Yani insanlara sürekli şey açıklamak zorunda kalıyoruz. Hani siz de görüyorsunuz yaptıklarımızı. Biz elimizden gelenin hep fazlasını yapmaya çalışıyoruz ama bazen imkanlarımız öyle bir kısıtlıyor ki bizi. Yani hiç adım atamaz oluyoruz mesela. Burada çaresiz kaldığımız durumlar da oluyor.
6: Bir de derneğiz hani evet ama biz bu işe gönül koyduk. Hepimiz çalışıyoruz, öğrenciyiz. Hani başta da söylediğim şey oydu. Hani biz keşke 7/24 bu işin mesaisinde olsak. Biz de mesela yetemediğimizde çok üzülüyoruz. Ama orada da işte yerel yönetimlerle iletişime geçip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de bence Zeynep'in söylediklerine ek olarak şunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki insanlarda güven problemi var. Belediyelere karşı. Çünkü bir hayvanı verdikten sonra onun takibini yapmak istiyor. Yani ben bu hayvanı elimle verdim ama ne oldu? Hangi barınağa gitti, ne oldu? Şimdi vatandaş doğal olarak süreçleri de çok bilmiyor. İşte ne bileyim kanamalıysa o belediyenin Erciyes Üniversitesi ile protokolü vardır. O oraya gitmiştir, o oraya. Oradan belki Moldova'daki büyük barınağa gitmiştir kırık ameliyatı yapılmak için. Ama personelden verirken bir kere hani bunun takibini yapabilir miyiz de yok artık hani biz bunu aldık. Hani bunun takibini yapamazsınız cevabını aldığı için insanlar bize daha çok yöneliyor. Çünkü biz de şunu biliyor, hayvan ne oldu? Kurtaramadık, öldü. Yani biz bunu da rahatlıkla söylüyoruz. Yani çok uğraştık, çabaladık, kliniğe yetiştirdik. Ya da yetiştiremedik, yolda öldü. Yani insanlar iyi de olsa, kötü de olsa bilmek istiyorlar. Evet. Bu yüzden de artık belediyeyi de aramadan önce bizi arar oldular. Haksızlar mı? Bence değiller. Çünkü ben de burada yaralı bir hayvanı elimle verdikten sonra onun hani vatandaş bunu düşünüyor, belediye bunu yapıyor demiyorum. Bir kenara attılar, uyuttular. Siz vatandaşa net bir cevap vermezseniz insanın aklına o gelir tabii. Halbuki personel dese ki yetiştiremedim, yolda öldü, vatandaş elinize sağlık diyecek belki. Ama bir böyle karşılıklı onların vatandaşa, vatandaşın onlara karşı bir güven sorunu var.
8: Evet. Peki sokak, bu işe başladığınız yıllardan beri hani 10 yıla yakın yapıyoruz, 12-13 yıldır diyorsunuz. Sokak hayvanları bir artış var mı gözlediğiniz kadarıyla?
6: Var. Kesinlikle var. Bunun sebebi de yine mesela daha başlarında olan köpeklerden bahsettik. Şimdi 5199 sayılı kanun 2004 yılında yürürlüğe giriyor. Ve orada da açıkça diyor ki ilk şey kısırlaştırma. O zaman neydi? Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat. Ve diyordu ki nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçeler bakım evi, barınak yapmakla yükümlüdür. Şimdi Kayseri örneğine baktığımızda, bakın 2004 dedim. Kayseri örneğine baktığımızda tek bir barınağımız var. Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Halbuki 16 ilçe var. 2004 nüfus sayımına, yani 2004 verilerine göre bunun 7 tanesi 25 binin üzerinde. Bu durumda büyükşehri de bırakın 7 tane. Bir de büyükşehir 8 merkezde 2004-22 yıldır, hadi kurulum aşaması 5 yıl olsun. Yani en azından bir 15 yıldır 8 merkezde kısırlaştırma yapılıyor olmalıydı. Böyle olunca iş gerçekten gönüllülere düştü. Ve bütün belediyelerin büyük şehirle protokol yapıyor olması bu yükü kaldırmadı. Ve köpeklerin daha başlarında olmalarının sebepleri de o. Belediyeler bir eylem planıyla çalışmıyorlar. Vatandaş şikayeti üzerine çalışıyorlar. Vatandaş da şimdiye kadar da öyle oldu. Mesela küpeli kısır köpeği alma yetkisi yoktu. Ancak vatandaşlar arayıp evinin önündeki kısır küpeli köpekten korktuğunu, benim çocuğuma saldırıyor demesi yeterli oldu ne yazık ki. Ve belediyeler kısır olmayan hayvanların peşine düşmek yerine sürekli vatandaşın şikayet ettiği köpekleri alıp oradan oraya, oradan oraya attılar. Halbuki mesela bir belediyenin görev bölgesi dışında çalışması da yasak. Yani hiç ilçe ismi vermeyeyim, yanlış anlaşılmasın. A belediyesinin sınırlarından alınan bir köpek B belediyesine bırakılamazdı. Yasa der ki ivedilikle götürülecek, kısırlaştırılacak, öncelikle alındığı yere bırakılacak. Yine kendi ilçe sınırlarına bırakılmalıydı. Ancak artık belediyelerin arasında da bir şey oldu. Onlar bize bırakmış, biz on aradakiler can. Hani onlar bize 10 köpek atmış. Laf bir de bu. Biz de onlara 20 atalım. Yani bir dakika, hani her yerin düzeni mahvoldu bu şekilde. Veya büyükşehir belediye barınağına tabi uzak ilçeden getiriyor köpekleri. Biz bunlara şahit olduk. Nasıl şahit olduk? Biz bırakan araçları da çok gördük. Şimdi uzak ilçeden getiriyor, Molu barınağı diyor ki işte 5'e kadar getirebilirsiniz köpekleri. Oradan yetiştiremedi, saat 5'i geçti. Geri götürmüyor. Oraya bırakıyor, gidiyor. Yani şimdiye kadar çok çok yanlış işler yapıldığı için bu kadar, hani ben hep şunu diyorum, gülüyorlar, devletin benzinini bu kadar harcayacakları, kısırlaştırma yapılsaydı şu an böyle olmayacaktı. Ama şu an Kayseri veya hiçbir ilde, bakın her yer böyle, hiçbir ilde bu kadar popülasyondan bahsetmeyecektik. Bir de sahipli köpekler, yani sokak köpeği dediğiniz şey nedir? Zaten bunlar böyle mikroorganizma gibi üremiyorlar. Bunlar sahipli köpeklerin, ne bileyim, besiciler olur. Normal kapısında baktıkları köpekler olur. Bir köpek yılda iki kere yavrulasa, 8'er tane yavrulasa, 5'er tanesi yaşasa, ki evde bakılıyor sonuçta, bakımlı anne yaşatır. 5'er tanesi yaşıyor, içinden bir tane erkeği alıp kalan dördünü bıraktıkları için zaten sokak köpekleri oluştu. Zaten Sene Hanım, siz de barınağa gidip bakarsanız hepsinin kangal kırma köpekler, evet, olduğunu görürsünüz.
8: Sokak köpeği dediğimiz akla ilk gelen cins.
6: Evet.
8: Evet. Peki o zaman şu soru bence yerinde. Hayvan haklarını, yasalarını yeterli buluyor musunuz?
6: Yani
9: en can alıcı nokta.
6: Evet. Şu anki yasa bırakmayı yasaklıyor. Barınaklarda bakılacak diyor. İdeal olan mı? Olabilir. Ama ütopik. Yani hayvanların haklarını savunurken onların en basit, en temel hakları güvenlik, su. Bu ikisini şu an bir anda bu kadar toplamayla sağlayabilmek mümkün değil. Mümkün olmadığını da gördük. Yani yine bir eylem planı olmadan hızlıca toplama yapılıp onları doğal yaşam alanı adı altında yerlerde, mesela padok diyorlar köpekleri koydukları alanlara. Mesela sizin orada 6 padoğunuz var ve dolu. O günde 10 tane köpek getirdiniz. Ve bu köpeklerin, şimdi içeridekilerin bazısı çoban köpeği. Bazı sahibinin ne yazık ki dövüş köpeği olarak yetiştirdiği köpek. Sonra sizin ailece mahallenizde baktığınız köpeği o günde alıyorsunuz, onların içine atıyorsunuz. Sabah o köpek çıkar mı?
8: Sanmam.
6: Çıkmaz. Evet. Yani sosyal köpeklerin hepsini bu şekilde kaybediyoruz. Ve o yüzden de şu an yasa yeterli mi, ideal mi, ondan ziyade şu an uygulanabilir değil.
8: Peki sahada da hukuken çözülmesi gereken durumlarla karşılaşıyor musunuz? Nasıl bir yol izleniyor?
6: İğneler.
9: Evet. Yani normalde dozunun ayarlanması gerekiyor iğnelerin. Ama yani
6: veteriner hekim
9: olması gerekiyor. Hiçbir belediye bunu umursamıyor. Hatta ilaçların dozunu artırarak bile kullanabiliyorlar.
6: Yani yanlışlıkla bile

0: olabiliyor. Yani bu net bir şekilde olmadığı için hayvanlar zarar görüyor, ölebiliyorlar hatta bundan.
1: Daha dün hatta Ankara Üniversitesi öğrencileri şu an çok şey yapıyorlar. Yani köpeklerin fotoğraflarını bile koymuşlar. Gerçekten hayvanın yüzündeki tüyleri beyazlamış. Mesela onlara anestezik iğne atılmış. Hani biz bunları burada da yaşıyoruz. Çünkü ben şunu düşünüyorum artık. Ben personele de çok büyük baskı olduğunu düşünüyorum. Topla. Ne olursa olsun topla. Ama işte öyle olmuyor. Yani artık personeller özel mülke kadar girip alıyorlar. Çünkü bu iğne de şöyle bir şey. Attığınız anda bayıltmıyor. Ki bayıltmaması lazım. Zaten o an düşürüyorsa o hayvanı bir daha kaldırmak çok zor. Hayvan kaçıyor. Mesela yuva bildiği fabrikaya sığınıyor. Personel de onun peşinden fabrika. Mesela bu bir suç. Özel mülke girip hani köpeği oradan almak. Mesela sizin köpeğinizse bağlayacaksınız diyorlar. Bu sefer de onlar haklı duruma düşüyor. Yani tam bir kaos var ortada. Ve ortada aslında bizim kabul etmediğimiz bir kültür var. Ne kadar istemiyorum dense de sokağında baktığı köpeğin eziyet çekmesini vatandaş da istemez. Vatandaş şunu isteyebilir haklı olarak. Tamam, buyurun alın götürün ama benim baktığım gibi bakın. Öyleyse verir. Ama biz mesela doğal yaşam alanlarında da başkanlarımızla görüşmelerimizde de şunu söylüyoruz. Hani sizin için bir sayı olabilir bu. Ama burada sadece mevzu köpek değil. Vatandaşla aranızdaki güven problemi bakın bu. Yani vatandaş çocuğuna şunu derse tamam belediye bunu alıyor ama artık o bakacak. Biz gideceğiz orada seveceğiz. Ondan sonra gittiğinde o hayvanı çok kötü durumda görürse veya orada göremezse hiçbir şey demeden oradan çıkar. Ama siz bir vatandaş kaybettiniz, sadece köpek kaybetmediniz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İş köpeğin dışında onları besleyen, koruyan halkın da psikolojisi veya toplumun genel olarak devlete ve yerel yönetimlere bakış açısını da değiştiriyor. Bir köpek değil aslında.
2: Siz bu psikolojik süreçleri aynı zamanda etkileniyorsunuz. Nasıl yönetiyorsunuz? Yani bir tükenmişlik oluyor mu?
0: Yönetemiyoruz.
3: Yönetebiliyor muyuz? Yönetebildiğimizi düşünmüyorum ya. Ya hiçbir şekilde bu sürece alışamıyoruz yani.
1: Ama mecburiyet var.
3: Evet.
2: Sizi ayakta tutan bir şey vardır. Bu mecburiyet mi?
1: Başkalarının olmaması. Yani şu an ben çok kötü durumdayım. Hiç halim yok. Gidemem. Ben gitmezsem kim gidecek deyip tekrar yola devam ediyoruz.
3: Bir de şey çok güzel enerji veriyor. Yani çok kötü durumda olan bir hayvanı kurtarıp onun son halini görmek paha biçilemez bir şey gerçekten.
2: Yani en mutlu eden anlar hep kötü şeyler yaşanmıyordur illaki. En mutlu eden hatırladığınız bir an var mı?
1: Çok ya, bu da çok.
3: Aynen.
1: Yani kayıp köpeklerin bize geri döndüğünü görünce biz çok değişik duygular yaşıyoruz.
3: Yıllardır kayıp olan köpeklerimiz bir anda buluyor bizi.
1: Kendileri geliyor bir de. Yolu bulup geliyorlar.
3: Mesela koyun.
1: Koyun öyle. Sarı var mesela bizim. Bir yıl kayıptı. Bir gün mesela Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin güvenlikleri beni aradılar. Hocam misafirin var. Dedim kim buyursun gelsin. Hocam senin gelmen geliyor. Hayvan bir yıldır yok. Yürümüş gelmiş, tanıyamadım, zayıflamış, patilerin altı yara olmuş. Yani böyle de vefalı hayvanlar çıkmış gelmiş. Veya onun dışında şey bizi çok mutlu ediyor. Bazen bazı aileler çok çaresiz kalıyor. Mesela evlerinde köpek veya kedi de oluyor bu. Bakmakta zorlandıkları hayvan veya kaza geçiriyor. Maddi imkanları yetmiyor. Biz yardımcı oluyoruz. Sonrasında o köpeği ya o çocuğa geri götürdüğümüzde kediyi veya evlerini alamadılar biz bir yere yerleştirdik diyelim. Mesela o kör yaşlı da öyle oldu. Videolarını attığımızda bak senin köpeğin nasıl iyi durumda falan. Böyle mesela bir ses kaydı geliyor ya çocuktan. O bize yetiyor.
2: Evet. Peki bu işe başladığınız zaman da hatırladığınız, sizce toplumda hayvanlara bakış açısı değişti mi?
1: Değişti.
3: Değişti.
1: Yani
2: ya bu iyi yönlü bir şey mi yoksa daha?
1: Son bir yılda çok kötü. Dediğim gibi iyiye gidiyordu ama özellikle bazı platformlardaki

0: paylaşımlar, bu hayvanları canavarlaştıran paylaşımlar ve onların altındaki yorumlar halkta ister istemez, yani bir anne de şu korkuyu oluşturdu: benim sokağımdaki de benim çocuğuma bunu yaparsa. Hı hı. Ama mesela çok da gördük, o haberlerin yalan olduğu doğruları var. Hı hı. O haberlerin, ne bileyim, Hindistan'dan bir görüntüyü paylaştıklarını, yani sosyal medya platformlarının ne yazık ki yalan ve çarpıtma haberle dolu olması insanları en büyük etkileyen bu oldu. Ama mesela X, biliyorsunuz, bot hesapları, hı hı, kapattı. Hı hı. O zamandan beri paylaşımların altındaki, iyi paylaşımların altında bile o kadar yorum vardı ki. Mesela belediye başkanı besleme yapmış, ona bile diyorlardı ki işte siz nasıl başkansınız, çocuklarımızı par... Şimdi mesela bot hesaplar kapatıldıktan sonra yorumların sayısı 5 parmağa geçmiyor yani. Biz buradan da anlıyoruz ki hani ciddi bir şekilde bir kutuplaştırma vardı. Hı hı. Çünkü bu sadece hayvanı düşman göstermek değil. Ben bunun boyutunun farklı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Siz kültür olarak bir toplumun değer verdiği bir şeyi, şey diyorum bakın, ben bile şey diyorum, siz onu kötü gösterirseniz yarısı ister, yarısı istemez devleti de, bu iki kutup arasında bırakırsanız, hayvan seven sevmeyene, seven belediye personeline, sevmeyen yine toplamıyorsun diye belediye personeline, bunlar birbirine düşüyor.
1: Hı-hı. Aslında düşünce belediye personeli de bu da çıkmaza giriyor. Yani onların işi de zorlaşıyor ve onlar da zor durumda kalıyor.
2: Bir üstünden istiyor sonuçta. Burada, evet, yine medyanın birçok konuda olduğu gibi burada da bazı durumlarda belirleyici rol oynadığını görüyoruz, evet, bence.
0: Esas şey sizde Selen Hanım yani. Sizler de mesela hani biz şey istemiyoruz, doğru haber.
1: Evet.
0: Ve ne kadar diğer olumsuz şeyler yayınlanıyorsa... Olumlu da dediğiniz gibi o kadar çok şey oluyor ki. Yani mesela biz çok görüyoruz çocuklarla köpeklerin videolarını, kedilerin videolarını, kurtarılan hayvanların dönüşümlerini. Hani biz bunların medyada daha çok yer alması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Çünkü medya, yani çoğu medya böyle köpekleri canavar olarak gösteriyor. Şey çok komik oluyor. Her böyle şeye, gönderinin altına ya da afişlere direkt saldıran köpek fotoğrafı, işte atıyorum salyaları akmış, dişleri, hı hı, görünen, yani direkt bu köpek fotoğrafını koyuyorlar ve hani insanlar o kadar kötü bir algı yaratıyorlar ki hani işte köpek saldırır, köpek ısırır, köpek, yani hep böyle kötü şeyler paylaşıyorlar yani.
2: İstisnaları dışarıda, evet, bırakıyoruz tabii ki bunları, aynen, konuşurken. Biraz daha derneğe dönmek istiyorum. Hı hı. Bir hayvan koruma derneğinin ayakta kalabilmesi için en kritik ihtiyacı ne olarak tanımlarsınız?
0: İnsan
1: gücü.
0: Emek. Kesinlikle, evet, emek.
1: Ha. Fedakarlık, emek, insan gücü.
2: Peki bir bağış alıyor musunuz?
0: Evet. Yani zaten hani yasal bir derneğiz. Bağış alıyoruz. Ve
1: sponsorumuz yok mesela. Hani öyle direkt bağışçımız yok. Sponsor ya da bağışçı adı altında değil. Sadece gönüllü insanlar, bize destek olmak isteyen insanlar.
0: Evet. Yani mesela bizim ayda 40 lira gönderen bağışçımız vardı.
1: Aynen,
0: duyuyorsa kim olduğunu bilmiyorum.
1: Çok hoşuma gidiyor mesela.
0: 40 lira gönderiyor.
1: Evet.
0: Bir ay 35 lira gönderdi. Dedi ki herhalde bu ay bu kadar varmış. Ve o kadar kıymetli ki bizim için.
2: Peki Haydok'un bir merkezi, aktif olduğu bir yer var mı?
0: Dernek çiftliğimiz var.
1: Dernek çiftliğimiz.
0: Bezi çiftliğimiz var. Yani eski bir bezi çiftliğini tuttuk.
1: Biz orayı dönüştürdük.
0: Merkezi olarak. Hı-hı. Ve tamamen gönüllü arkadaşlarla birlikte orayı bir güzel bir yer yaptık. Hani ben oraya barınak
1: ben
0: diyemem. Ben
1: cennet diyorum oraya.
0: Evet. Doğal yaşam alanı diyemeyiz. Neden? Kedimiz de var, köpeğimiz de var. Civardaki kuşlar için mesela kışın veya yaban hayvanlar için gizli olarak yaptığımız, yani gizli derken nasıl diyeyim, hani elle besleme değil, anlatabiliyor muyum? Yani orada bizim hem toplantılarımızı yaptığımız, hem günlük gittiğimiz, hem bizim tamamen üniversite kampüslerinden, mahallelerimizden sahiplendiğimiz, hepsi çipli kayıtlı, bizler adına kayıtlı, hı hı, köpekler. Onun dışında kanser, üç bacaklı. Mesela barınakta, barınağa gideceğini duyuyoruz yine. İşte ne oluyor? Vatandaş bir bizi arıyor, biri de belediyeyi arıyor. Bir bakıyoruz, tripodumuz var mesela. Kurt köpeği. Hı hı. Üç bacaklı doğmuş. Onu belediyeye vereceklermiş. Yavruları alıyorlar.
1: Sağlam olanlarını alıyorlar.
0: Ama onu belediyeye veriyorlar. Biz aldık, büyüttük mesela. O bizim daha önceden bildiğimiz bir köpek değildi. Veya Zeynep mesela beslemede tam karşılaştı, barınağın önüne bir kadın hamile bir köpeği getirmiş. Ona da demişler ki hani orada iyi bakılır, sokakta şey olmaz. Ondan sonra ama hani Zeynep de içeride hani strese girecektir. Küçük de ırk bir köpek. Ondan sonra mesela öylelikle getirdiği bir var. Üç yavrusu oldu bir de. Hani bir,
1: kendinden büyük
0: oldu
1: yavruları.
0: Evet. Kanserliler, üç bacaklılar. Mesela beslemelerde bulduğumuz vurulmuş köpekler. Çok fazla. Yani içinden saçma çıkmasına biz alıştık. Tüfek sıkılmış. Buna bile alıştık. Ama artık mermi.
1: Direkt mermi çıkıyor artık.
0: Mesela o hayvanı tedavi ettirdikten sonra ne yapacağız? Oraya bırakmak mümkün değil. Hemen yuva arıyoruz ama bunlar insanlara güzel görünmeyen köpekler. Veya işte 40-50 kiloluk köpek almak mümkün değil. Mesela bir tanesi var, artık gözleri yaşlılıktan katarakt olduk. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin köpeği. Onu getirdik. Sağır köpeğimiz var. Yani onun sağır olduğunu biz çok geç anladık.
1: Görmen gel köpeğimiz var. Yol ortasında arkadaşımız buldu. Aycan bulmuştu.
0: Ki o da mesela darbe sonucu olmuş. Gibi. Yani o da bir ihtiyaçtan doğdu. Biz bu köpekleri ne yapacağız?
1: Ortalama kaç bakıyoruz?
0: 50
1: civarı.
2: Kalabalık.
1: Aynen. 8 tane de kedimiz var.
2: Sayımız peki isteyenler bu çiftliğinizi gezmeye gelebilir mi? Size nasıl ulaşabilirler?
0: Bize sayfamız üzerinden hani Kayseri Haydok ve Eru Hayvan Severler, onu yine kulüp adıyla bırakmıştık. Aynen. Kayseri Haydok yazarlarsa, Eru Hayvan Severler yazarlarsa tabii ki gelip ziyaret edebilirler. Evet. Zaten hepsi aşılı. Hiçbiri saldırgan olmayan. Ne bileyim, çok mesela çocukla aile geldiği zaman bizim yakınlarımızdan çok üstüne atlayanlar oluyor mesela. Bahçemizde bölme bölme. Hani çok sevenler her yere tabii ki girebilir, her yere açık. Ama mesela ya ben çok korkuyorum diyor. O zaman sen ön bahçede küçükırklarla oyna. Ve işte çok zıplayanı bağlıyoruz o anlık. Hani çok böyle korkutmasın gibi.
1: Heyecanlı köpeklerimiz oluyor çünkü.
0: Böyle şey, çünkü o kadar alışmışlar ki itilmeye, şeye, birazcık sevgi gösterdiğiniz an, bir de bunlar 3 yaşında çocuk zekasına sahip canlılar. Yani öyle olunca mesela ev de var orada. Yukarıya çıkıyoruz değil mi? Onları bir açıyoruz. Kapalı alanları da var. Kafes değil ama. Büyük köpes çiftliği olduğu için ağırlar. 4 bölme mi? Biz köpekler önceden bildiğimiz için birbirleriyle anlaşanlar gece orada yatıyorlar. Yatakhane diyoruz biz. Gündüz 2 gönüllü arkadaş gider. Orayı açar. Bahçede bunlar koşar oynar. İçerilerin temizliği yapılır. Suları verilir. Ki mesela o yüzden biz barınaklardaki su olmama durumunu veya temizlik yapılmamış olma durumunu anlayamıyoruz. Hani iki gönüllü gidip bir saatte 50 köpeğin işini hallediyorsa biz diyoruz ki o kadar personelle, imkanla, ödenekle 8 saat mesaide neler yapılır diyoruz. O da bizde güven problemi oluşturuyor. Yapılamıyor değil, yapılmıyor mu ya dönüyor. Neyse yine dönelim bizim çiftliğe. Dediğim gibi onlar hani bahçede koşup oynadıklarında o yorgunluk bitiyor bizim için. Yani mama nasıl alırız derdinde değiliz çok biz. Biz onların güvenliğini nasıl sağlarız? Mama kolay. Bugün mama olmadı, ekmek yerler. Yani biz bu mantıktayız. Çünkü biz kurtardık onları.
1: Ve mutlular.
0: Mutlular. Hani genel olarak tüm insanların düşündüğü şey kaliteli yesinler, barınaklarda şöyle olsun, böyle. Hayır, barınaklarda kendilerini güvende hissetsinler.
1: Ve bu mümkün.
0: Mümkün.
1: Asla zor bir şey değil.
0: Personelle mümkün.
2: Evet. Ben o zaman bu programı güzel bir soruyla bitirmek istiyorum. Kayseri için hayalinizdeki ideal hayvan modeli, hayvan barınağı modeli veya nedir?
0: Aslında yükün azaltılması. Sayıda tıkanıyoruz çünkü. Yani ne kadar, ya siz 2000 köpeklik devasa tesis yapın. 10.000 köpeklik yapın. Belediyeler yapar. Başkanlar bunu da seve seve yapar. Binaları kurarlar, şey yapar ama kontrolü mümkün olmaz. Yani o kadar canlının bir arada yaşatılması mümkün değil. Bir hastalık girer, onu temizlemek hem can için zor, hem personel için zor, hem maddi anlamda ek yük, ilaçları olsun. Bir yerden sonra artık hastalık girdi, hepsi ölsün olur. O yüzden bizce temel olan ideal barınak Kayseri için, bakın 7 ilçe diyoruz. Ha, belediyelerle konuştuğumuzda hep projeleri var. Ama şu an mevcut toplamayla projeler bizi şey yapmıyor. Yani o şu an için bir işe yaramıyor da demek istemiyorum. Evet, çok güzel yapıyorlar barınakları ama şu an için ne yapılmalı? Bir an evvel barınak sayısı çoğaltılmalı. Kısırlaştırmalar, veteriner hekimler, teknikerler ve personel, hep deriz yani hayvansever personel çalışsın. Biz şunu gördük daha çok, hayvan tabii ki sevmek sevse iyi olur ama bizce iş ahlakı çok önemli. Yani şöyle düşünün, evet çocuk sevmeyen birisi öğretmen olmamalı, bebek sevmeyen birisi hemşire olmamalı ama iş ahlakı varsa sevmese de layıkıyla yapar. Yani herkes bizim gibi personel aman köpeğe sarılsın öpsün demiyoruz tabii ki. Ama iş ahlakı olan personel en alt birimden müdürüne, amirine kadar birazcık belediyelerin şeyden çıkması gerekiyor. Yapı, çok güzel binalar yapıyorlar. Ama o hayvanın ihtiyacı bina mı? Yoksa güvenle koşup oynayabileceği, içeriye giren personelle ha benim sahibim geldi gibi koşabileceği personel mi? Dediğimiz gibi yiyecekleri bir avuç mama zaten köpek ne kadar yer? Temiz su. Mesela kışın su problem. Niye? Onda da barınaklar şehre yakın yapılamıyor. Uzak yerlere yapılıyor. Hani ona da bakın, hani biz dernek olarak da illa her şeyi de problem etmiyoruz. Hak da veriyoruz. Çok zor iş. Ama rahatlıkla çözülebilir. Yani iş ahlakı dediğim şey, saat 5 oldu. Buradan tam çıkarken orada bir köpeği diğer köpeklerin sıkıştırdığını gördüğünde benim mesaim doldu, ben çıkayım diyecek personel mi? Yoksa hayvanı sevmese bile candır, yazıktır, ben ekmeğimi bundan kazanıyorum, o hayvanı sabaha burada öldürürler diye geri girip onu alıp tekli kafese koyacak kişi mi? Anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
0: Bence ideal barınak bu.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Çok güzel bir yayındı. Teşekkür ederim
1: yine de. Biz teşekkür ederiz.
2: Patriotların sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen mekanik ayırma ve ATY üretim tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Toplamda 27 bin metrekare alan üzerine kurulan, 5 bin metrekare kapalı alanı olan ve maliyeti ilk yatırımın 350 milyon TL olan bir yatırımdan söz ediyoruz. Saatte 60 ton, günde 1200 ton evsel atığı işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimiz her gün yaklaşık 80 adet çöp toplama aracı ve 10 adet 72 metreküplük semi-trailer aracıyla birlikte bu atıklar toplanıyor ve ileri teknoloji sistemleriyle ayrıştırılıyor. Bu yatırımın en önemli özelliği ekonomik olarak da değere dönüşme açısından bütçemize katkıda bulunuyor. Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan türetilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı çerçevesinde hem yeniden ekonomiye kazanılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor. Böylece yaklaşık yılda 36 bin ton fosil yakıt kullanımının önüne geçilmiş oluyor. doğal kaynaklarımız korunuyor, enerji sektörüne de alternatif bir yakıt kaynağı sunmuş oluyoruz. Daha da önemlisi, depolamaya giden atık miktarında %50 ile %60 oranında sıfır atık anlayışıyla dolayısıyla azalma söz konusu oluyor. Bu sayede mevcut düzenli depolama sahamızın kullanım ömrü önemli ölçüde uzuyor. Çevresel atıklar özellikle kaynak verimliliği bakımından da kazanım sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis aslında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çevre yatırımlarımızın yeni ve güçlü bir halkası. 2019'dan bu yana katı atık düzenli depolama tesisimize toplam 2 milyon 700 bin ton atığın bertarafını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz biyogaz sayesinde 299 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ürettik. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunu değerlendirerek 11 bin metrekare büyüklüğündeki seramızı ısıttık. Toplamda 3500 ton domates üretimi yapıp ihraç edildi. Kompleksimiz içerisinde bulunan kompost üretim ünitemizde park bahçelerimize 1900 ton kompost üretip gübre üretip alanımızda değerlendirdik.
4: Mas uçundan kesinleşmiş 14 yıl 1 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcusu Yiğit Ahmet Narin, Bakü'de düzenlenen Herkes İçin Yüzme Projesi final müsabakalarında 17 yaş kategorisinde şampiyon oldu. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 7 milyon 366 bin lira hayvan hastalıkları tazminatında bulunulduğu açıklandı. Gençlik kampı başvuruları başladı. Konaklama, ulaşım, yeme içme ve etkinlik kapsamında aktivitelerin ücretsiz olduğunu belirten Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Filiz Koltuk, "Sadece velilerimiz öğrencilerini bize teslim ediyorlar. Biz onları güvenli bir şekilde hangi kamp çıktıysa kamp yerine başlarında bir sorumluyla beraber gönderiyoruz. Kız öğrencilerimizin başında mutlaka kız refakatçi, erkek öğrencilerin başında da erkek refakatçi ile birlikte eşlik ediyorlar. 6 gün sürüyor. Kayseri olarak bizim ilimizden 12 şehre başvuru yapabiliyorlar. Başlıca saymam gerekirse Antalya, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Kırşehir, Mardin ve Malatya gibi illere başvuru yapabiliyorlar," dedi. Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenileniyor. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yat, lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobilya

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki büyük hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarını birleştirerek dev bir sinerji oluşturulacak. Ayrıca emlak katılımın halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceği açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rahmi Koç'un sözleri üzerine eleştirilerde bulunarak, Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir dedi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İzmir'de Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü belirtti. Bayraktar, sıfır atık vizyonu ile bakanlığımızın yenilenebilir enerji hedeflerini harmanlayarak gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Akaryakıt sektöründen aldığımız bilgilere göre benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 53 kuruşluk bir indirime gidildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spor bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Necla Güngör Kragası, takım olarak çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarına değinerek Mason Greenwood'la anlaştığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Futbolda 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday gösterme süreci 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
6: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
8: Coğrafi iz başlıyor.
9: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası Coğrafyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk, Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya, sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk, yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez. Çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyim de konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi, sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yöredeki evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafi iz. Ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
8: Coğrafi iz sona erdi. Sağlık Rehberi.
10: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
8: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Orta Afrika'da tırmanışa geçen Ebola salgınının gerekli adımlar atılmazsa 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaketi yakalayabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın gittikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'ları düşürüp radar tesislerini vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze saldırısı düzenleyerek misilleme yaptı. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yönünü kaybedip bozulan kamyonlardaki yolcular günlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. ABD'de evlerinde milyonlarca dolarlık altın, nakit para ve lüks saatler bulunan eski CIA yetkilisi David Russian, kaçma riski yüksek olduğu gerekçesiyle yargılanana kadar hapiste kalmasına karar verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırı sonrası bölgedeki ABD üssünün füzelerle hedef alındığını duyurdu. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar düzenlendi. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneydoğusundaki Atuf köyünde Filistinli çiftçilere saldırdığı ve bazılarını alıkoyduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ve İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız. İster bir anlaşma yoluyla ister çok sert bir yöntemle olsun her halükarda bu gerçekleşecek dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışlı 21, Felahiye Özvatan 23, Pınarbaşı Sarız 24, Bünyan, Sarıoğlan, İncisu ve Tomarza 25, Yahyalı ve Develi 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 10.

0: Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982, İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası, Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996, Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Geleceğin şehrine, Singapur'a hoş geldiniz. Burası dünyanın en güvenli ve en temiz ülkelerinden biri. Ama kusursuzluğun bir bedeli var. Mesela Singapur'da sakız çiğnemek ve ülkeye sakız sokmak kesinlikle yasak. Sokaklara çöp atmanın cezası binlerce doları bulabiliyor. Hatta asansörlerde idrar dedektörleri bile var. Herhangi bir kirlilikte kapılar otomatik olarak kilitleniyor ve polis gelene kadar açılmıyor. Disiplinin ve teknolojinin birleştiği bu ada devletinde her yer dev bir bahçeyi andırıyor. Ama

0: unutmayın. Burada kurallara uymayanlar için hayat biraz pahalı olabilir. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
1: Dünya turu sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen mekanik ayırma ve ATY üretim tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Büyük Kılıç şunları söyledi.
2: Toplamda 27 bin metrekare alan üzerine kurulan, 5 bin metrekare kapalı alanı olan ve maliyeti ilk yatırımın 350 milyon TL olan bir yatırımdan söz ediyoruz. Saatte 60 ton, günde 1200 ton evsel atığı işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimiz, her gün yaklaşık 80 adet çöp toplama aracı ve 10 adet 72 metreküplük semitreyler aracıyla birlikte bu atıklar toplanıyor ve ileri teknoloji sistemleriyle ayrıştırılıyor. Bu yatırımın en önemli özelliği ekonomik olarak da değere dönüşme açısından bütçemize katkıda bulunuyor. Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan türetilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı çerçevesinde hem yeniden ekonomiye kazanılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor. Böylece yaklaşık yılda 36 bin ton fosil yakıt kullanımının önüne geçilmiş oluyor. Doğal kaynaklarımız korunuyor, enerji sektörüne de alternatif bir yakıt kaynağı sunmuş oluyoruz. Daha da önemlisi depolamaya giden atık miktarında %50 ile %60 oranında sıfır atık anlayışıyla dolayısıyla azalma söz konusu oluyor. Bu sayede mevcut düzenli depolama sahamızın kullanım ömrü önemli ölçüde uzuyor. Çevresel atıklar özellikle kaynak verimliliği bakımından da kazanım sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis aslında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çevre yatırımlarımızın yeni ve güçlü bir halkası. 2019'dan bu yana katı atık düzenli depolama tesisimize toplam 2 milyon 700 bin ton atığın bertarafını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz biyogaz sayesinde 299 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ürettik. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunu değerlendirerek 11 bin metrekare büyüklüğündeki seramızı ısıttık. Toplamda 3500 ton domates üretimi yapıp ihraç edildi. Kompleksimiz içerisinde bulunan kompost üretim ünitemizde park bahçelerimize 1900 ton kompost gübre üretip yeşil alanlarımızda değerlendirdi.
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yağma suçundan kesinleşmiş 14 yıl 1 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcusu Yiğit Ahmet Narin, Bakü'de düzenlenen Herkes İçin Yüzme Projesi final müsabakalarında 17 yaş kategorisinde şampiyon oldu. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 7 milyon 366 bin lira hayvan hastalıkları tazminatında bulunulduğu açıklandı. Gençlik kampı başvuruları başladı. Konaklama, ulaşım, yeme içme ve etkinlik kapsamında aktivitelerin ücretsiz olduğunu belirten Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Filiz Koltuk, "Sadece velilerimiz öğrencilerini bize teslim ediyorlar. Biz onları güvenli bir şekilde hangi kamp çıktıysa kamp yerine başlarında bir sorumluyla beraber gönderiyoruz. Kız öğrencilerimizin başında mutlaka kız refakatçi, erkek öğrencilerin başında da erkek refakatçi ile birlikte eşlik ediyorlar. 6 gün sürüyor. Kayseri olarak bizim ilimizden 12 şehre başvuru yapabiliyorlar. Başlıca saymam gerekirse Antalya, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Kırşehir, Mardin ve Malatya gibi illere başvuru yapabiliyorlar," dedi. Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenileniyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki büyük hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarını birleştirerek dev bir sinerji oluşturulacak. Ayrıca emlak katılımın halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceği açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rahmi Koç'un sözleri üzerine eleştirilerde bulunarak, Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir dedi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İzmir'de Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü belirtti. Bayraktar, sıfır atık vizyonu ile bakanlığımızın yenilenebilir enerji hedeflerini harmanlayarak gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Akaryakıt sektöründen aldığımız bilgilere göre benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 53 kuruşluk bir indirime gidildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Necla Güngör Kragası, takım olarak çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarına değinerek Mason Greenwood'la anlaştığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Futbolda 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday gösterme süreci 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
5: Doğru bilinen yanlışlar ve dişle ilgili merak edilen her şey bu programda konuşuluyor. Sağlıklı Gülüşler, Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla her salı saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla sağlıyor.
6: Merhabalar, Sağlıklı Gülüşler programından tüm izleyici ve dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı göndererek yayınımıza başlıyoruz. Her hafta salı günü saatler 10'u gösterdiğinde birbirinden değerli diş hekimleriyle ağız ve diş sağlığı üzerine söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bugün de sağ olsunlar stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Muhammed Kadı Beyefendi bizimle birlikte, hem diş hekimi hem de Kayseri Diş Hekimler Odası Genel Sekreteri kendisi. Hocam hoş geldiniz.
7: Bulduk.
6: Nasılsınız?
7: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
6: Çok şükür bizler de iyiyiz. Yine çok güzel sorulardan oluşan bir yayın gerçekleştireceğiz. Bizleri dinleyenleri ve izleyenleri bilgilendiriyor olacağız ağız ve diş sağlığı üzerine, ama sorulara, konuya geçmeden önce sizi bir tanısak. Muhammed Kadı kimdir?
7: Ben diş hekimi Muhammed Kadı. Hatay doğumluyum. Kayseri'de 2017 yılından beri buradayız. Eşimin burada uzmanlık yapması dolayısıyla buraya geldik. O günden bugüne buradayız. Hı hı. Aktif bir şekilde diş hekimliği yapıyorum. Aynı zamanda Kayseri Diş Hekimleri Odası'nda genel sekreterlik görevini yürütüyorum şu an. Hı hı.
6: Başarılar diliyoruz hocam. Hı hı. Şöyle konuya yine girmeden, Kayseri'yi nasıl buldunuz desem, Hatay'la Kayseri'yi bir karşılaştırmanızı istesem neler söylersiniz?
7: Öncelikle şunu söyleyeyim. Hatay çok güzel bir memleket. Bilenler çok iyi bilir, onu anlatmaya gerek yok fazla. Kayseri çok düzenli bir büyük şehir. Yani Kayseri'de yaşamaya başladıktan sonra önceden yaşamış olduğumuz Ankara'ya döndüğümüzde bile çok zorlandığımızı fark ettik. Kayseri'den biliyorsunuz Kayseriler havaalanına ulaşmakta çok zorlanmazlar. Çok yakın bir havaalanımız var. Oradan havaalanına binip diğer büyük şehirlere gittiğimizde aradaki farkı hemen hissedebiliyoruz. Ve artık Kayseri bizim evimiz gibi.
6: Evet.
7: Dönmek için bazen gün sayabiliyoruz.
6: Evet. Yani gidince özlüyor musunuz? O zaman bu memleket sizin olmuş demektir yani.
7: Öyle gibi bir şey oldu. Şu an evet. Çocuklarıma soruyorum, neresiniz? Biz Kayseriliyiz diyorlar.
6: Ama öyle yani, nerede doyduysan oranın çocuklar burayı görmüşlerdir netice olarak.
7: Onların kafasını karıştırmamak için bir şey demiyoruz da.
6: Aslında tabii ki Hatay da çok güzel. Yani çok üzdü deprem bizi. Evet. Böyle bir şehrin, yani tüm şehirlerimiz için zarar görmüş olması, yıpranması. Evet, hakikaten kalbimizde bir yara olarak tabii hepsi kalıyor, kaldı. Böyle bir ize sahibiz bu kuşağın çocukları olarak. Ama çok güzel bir değer. Türkiye için çok güzel bir değer Hatay. Kayseri de öyle. Bir Hataylı'ya Kayseri'yi de sevdirmişiz, Kayseri'yi. Bu da bizim için keyif verici bir şey olarak karşımıza çıktı. Şöyle başlayacağız hocam. Aslında dişlerimizi ve ağzımızı korumak çok önemli. Biz hep ağız, yani dişi ağızdan ayrı tutuyoruz. İşte orada dil de aynı görevi görüyor. Diş etleri de aynı şekilde önemli dişlerimiz kadar. Hep ağız dediğimizde diş aklımıza geliyor ama tabii komplike olarak çok çok önemli. Hepsinin bakımı da temizliği de. İlk olarak dişlerimizi günde kaç kere fırçalamalıyız konusu. Böyle çocukluğumuzdan beri hep bize anlatılan, işte en az iki kez ya da işte günde üç kez fırçalamalıyız. En az iki kez fırçalanmalı. Mesela bir kere fırçalasak olur mu? Ya da bunun bir süresi var mı? Ya da bugün fırçalamayı unuttum, mesela yarın fırçalasam olur mu? Yani genel olarak önce isterseniz bu konuyu bir değerlendirelim.
7: Bu olayı iki yönden değerlendirmek gerekiyor. Birincisi bilimsel yön. Bilimsel yön bize 8 saatte dişlerin üzerinde plak oluşmaya başladığını, yani diş taşının temelinin atıldığını söylüyor bilimsel veriler. Bu bilgiler ışığında 8 saatte bir olunca günlük 3 defa gibi fırçalama öneriliyor ortalama olarak. Daha fazla olmasının gerektiğini söyleyen kaynaklar da var. Yemeklerden sonra direkt fırçalamayı söyleyen kaynaklar da var, ama burada bilimsel yönden bakmayıp diğer taraftan bakınca toplum tarafından sürekli 3 defa en az 3 defa deyince, toplum 3 defa yapamayınca hiç yapmayacak duruma geliyor. Yani
6: aslında onu demek istedim. Yani panikleymiş. Ben fırçalamadım bugün. Aman bir şey olmuyor. Ya da fırçalamayı unuttum. Bir daha fırçalamayayım.
7: Yıllardır yani muayene ettiğim hastalarla bu konuşmalarımız sürekli dönüyor. 3 defa fırçalayamadın. Bugün 1 defa fırçaladın. Yarın 3 defa fırçalayabilirsin. Bu aslında disiplinli bir hayata sahip olup olmamamıza bağlı. Yani sürekli aynı tempoda gitmeyen bir şeyimiz varsa, yani bir yaşam tarzımız varsa, değişkenliğe sürekli değişikliklere maruz kalıyorsak, bunu sürekli 3 defa fırçalayabilme imkanımız olmayabiliyor. Bu demek değildir ki bir günü hiç fırçalamadan atlamamız gerekiyor ya da bir kere fırçalamadan geçtik, devamında ben artık zaten fırçalamadım, bırakayım gitsin olmaması gerekiyor. Bu toplumsal açısından açıdan değerlendirdiğimizde ne zaman aklınıza gelirse tekrar başlayın diye öneride bulunabilirim aslında hastalarımıza. 3 defa zorlayabilir, doğrusu o. En azından 2 defa, bir sabah bir akşam olmak üzere. Gün içerisinde çok tempolu bir çalışmanız vardır, yetişemiyorsunuzdur, olabilir. Tek amacımız fırçalamadan geçen bir gün olmasın.
6: Evet.
7: Yani diş sağlığını korumak için.
6: Evet. Yani burada işte 3 fırçalamadım, panik yapmayacağız.
7: Aynen.
6: O an aklımıza geldi diyelim ki, işte dün hiç fırçalayamadık, bugün eve ulaştık, belki de ilk aklımıza gelecek şey, evet, hemen dişimizi fırçalamak. Kesinlikle. Olmalı. Bir de işte yemeklerden önce, sonra, sabah uyanır uyanmaz, kahvaltıdan sonra gibi bir durum var mı?
7: Genelde sabah uyanır uyanmaz kişisel bakımımızı, el yüz yıkamadan sonra yaptığımız en başta gelen şeylerden biri dişi fırçalamak, rahatlama hissi,
6: evet,
7: almak için. Yani o ferahlığı almak için, biliyorsunuz gece boyunca tükürük aktivitesi azaldığı için ağız kurumaya başlıyor ve insanlar uyandığında biraz bir şey istiyor, ağzında bir değişiklik istiyor,
6: temizlik hissiyatı istiyor.
7: Dolayısıyla ilk fırçalamayı sabah uyandıktan sonra yapıyor olabiliriz, problem değil, ama asıl fırçalamalar beslenmeden sonra gelen fırçalamalardır. Yani yemekler zaten bizim dişlerimizde çürükleri oluşturuyor, onları diş yüzeyinden uzaklaştırmamız gerekiyor. Fakat şurada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Yemek yedikten sonra ilk yarım saat içerisinde temizleme şansımız olduysa temizleyelim, yoksa biraz beklemek gerekir.
6: Hı hı.
7: Çünkü yani biraz beklemek gerekir, bir yarım saat daha beklememizde fayda var. Çünkü ilk yemeğe maruz kaldığımızda veya çürümeye sebep olacak gıdalara maruz kaldığında dişlerimiz ilk yarım saat içerisinde etkilenmiyor. Uzaklaştırırsanız,
6: hı hı,
7: güzel olur. Uzaklaştıramadıysanız ilk yarım saat içerisinde biraz beklememiz gerekiyor ki diş üzerinden uzaklaşan mineraller tekrar diş üzerine yapışsın. Yoksa yarım saatten sonra fırçalamaya hemen başlarsak orada uzaklaşma olabilir, mineraller tamamen kaybolabilir.
6: Yani
7: şöyle özetleyeyim, anlaşılmamış olabilir. İlk yarım saat içerisinde beslenmeden sonra önerilen.
6: Evet. Yani onu yaptık,
7: yapmadık. Biraz daha bekleyelim.
6: Bekleyeceğiz.
7: Yani bir ağız dinlensin. Tekrar mineraller yerine otursun. Zaten geri çekim şeyi, etkisi var diş yüzeyine. Tekrar yerine otursun, ondan sonra temizleyelim.
6: Yani bu dişimizin üzerindeki minerallerden bahsediyorsunuz.
7: Aynen öyle.
6: Bunlar besinlere yaklaşmaya başlıyor.
7: Evet.
6: O arada fırçalarsak biz o mineralleri de,
7: aynen,
6: ağzımızdan atmış,
7: aynen,
6: oluyoruz. Yani bir yarım saat durduk, kaçırdık o süreyi.
7: Evet.
6: O zaman bir yarım saat daha.
7: Bir yarım saat daha bekliyoruz.
6: Yani bir saat kadar yemek, aynen, yedikten sonra eğer ilk sürelerde fırçalamadıysak bir saat bekleyip ondan sonra dişlerimizi, aynen, fırçalayabiliriz. Peki burada teknik önemli mi hocam? Hep bize anlatılan işte o oval tarzda yukarı aşağı gibi bize bu çocukluğumuzdan beri öğretildi.
7: Kesinlikle.
6: O konuyu da bir daha isterseniz aktarın.
7: Sizin de aklınızda kaldığına göre toplumun arasında zaten bilinen en fazla kullanılan yöntemlerden ya da önerilen yöntemlerden biri bu rule tekniği dediğimiz, evet, oval teknik. Bu diş yüzeylerinin şekliyle alakalı bir durum. Yani iki dişin arası biraz oval olduğu için oralara girmemizi hedefliyor. Fırça kıllarının iki dişin arasını temizlemesi için oval hareketi gerçekleştirdiğimizde en kolay girdiği şekil. İkincisi diş eti oluklarına doğru fırça kıllarının ilerlemesini sağlıyor. O yüzden biz de en çok aynı zamanda kolay olduğu için, manipülasyon ya da hareket ettirilmesi kolay olduğu için en çok onu öneriyoruz. Bir de bas tekniği var da o biraz zor olduğu için hastalar çok tercih etmiyor. Diş fırçasını dişe bir 45 derece açıyla gelecek şekilde gelip böyle titreşimlerle, bastırmayla oluşuyor. O da iyi bir teknik ama onu uygulamak biraz zor olduğu için genelde hastalarımız rul tekniğini, yani oval şekilde fırçalamayı tercih ediyor. Ben burada şeye değinmek istiyorum. Şimdi yeni nesil şarjlı fırçalar var.
6: Evet.
7: Yani manuel fırça mı, şarjlı fırça mı diye soran çok hastamız oluyor. Şarjlı fırçalar ben kendi açımdan söyleyeyim, çok güvenilir ve güzel bir şey olarak görüyorum. Çünkü o oval hareketi fırçanın kendi başlığı titreşim yaparak gerçekleştiriyor. Yani biz de az bir şey destekleyebiliriz ama zaten fırça bunu gerçekleştirdiği için çok verimli ve iyi bir fırçalama yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla manuel fırçayı uzun zamandır kullanan biri belki o hareketleri çok rahatlıkla gerçekleştirebilir. Sağ ve solu için bunu da söylemem gerekiyor. Çünkü mesela sağ elini kullanan bir birey daha çok sol tarafına yükleniyor. Evet. Oysa ki sağ tarafın da fırçalanması çok önemli. Bundan farklı olarak da şarjlı fırçalarda dişlerin iç yüzeyini fırçalamak çok daha kolay.
6: Hı hı.
7: Manuellerle o hareketleri yapmak biraz hastalarımızı başlarda zorladığı için biraz erken bırakabiliyorlar. Yani mesela biz önerdiğimiz süre en az 2 dakika boyunca fırçalayın, evet, diye. Bu manuel fırçada da geçerli. Şarjlı fırçada da, ki şarjlı fırçalarda zamanla ilgili uyarılar da var. Titreşim veriyor fırça. Bu çok güzel bir özellik.
6: Evet.
7: Şarjlı fırçanın 2 dakikasının elle fırçalamandan çok daha fazla verimli olduğunu düşünüyorum kendi açımdan.
6: Yani
7: kendim kullanıcı olarak, evet, diş hekimi, evet, olarak bunu gördüm. Daha çok etkin bir fırçalama sağlıyor.
6: Siz böyle anlatınca aslında ne kadar da önemli detaylar olduğunu daha net anlamış oluyoruz. Çünkü işte aldım, fırçalıyorum. 2 dakikanın olduğunu ya da geçtiğini nasıl tahmin edeceğim? Öyle bir kronometre, evet, koyup ya da işte telefon saatine bak, kolunda saate bakıp da böyle bir şey de, yani pratik olan şey sürdürülebilir oluyor hocam. Yani çok pratik, doğru, olmayan şey bir süre sonra sürdürülebilir olamıyor,
7: doğru,
6: belki.
7: Doğru.
6: O yüzden şimdi size anlatınca çok net daha aklımda belirdi. Yani bu işte o şarjlı olan fırçalar çok çok kullanışlı o zaman.
7: Kullanışlı. Şimdi manuel fırçayı kullananlar, yani süreklilik kazanmış bireylerde zaten alışmış oluyorlar. Yani şey kalmıyor.
6: Evet.
7: Bir işte ben 2 dakika mı yaptım, yok daha mı az yaptım gibi bir ikileme düşmüyorlar. Çünkü zamanla alışmış oluyor. Hatta diş fırçalamaya alıştıktan sonra ağız içerisinde nerelerin temizlendiğini, nerelerin temizlenmediğini bile hissedebiliyor hasta. Çünkü aradaki farkı görecek. Burada sadece dediğim gibi şarjlı fırçanın manuel fırçaya göre kullanımı çok çok daha pratik ve kolay.
6: Yani çok daha rahat ettiren,
7: evet,
6: ve işte biraz önce söylediğim gibi pratik olursa da sürdürülebilir oluyor. Daha rahat hissettiriyor insan. Tabii bir taraftan da diş ipi kullanımı artık çok bu konuda da bilincin oturduğunu ben düşünüyorum. Yani eskiden böyle bir şeyimiz yoktu, rutinimiz yoktu. Fırçalıyorduk, tamam gibi düşünüyorduk biraz daha. Ama diş ipinin de kullanımının diş sağlığımız açısından aslında ne kadar faydalı olduğunu sizin gibi değerli hekimlerin sayesinde aslında öğrenmiş olduk. Çünkü fırçalıyoruz, evet, yüzey gayet güzel temizleniyor. Ama işte o aralara giren, özellikle yaşla birlikte diş etinin çekilmesiyle belki gençler bunu çok hissetmiyorlardı. Yani o yiyeceklerin, içeceklerin araya, diş arasına girmesi çok onlarda olmuyordur ama yaşla birlikte ister istemez artık dişlerinizin arasına yiyeceklerin dolduğunu hissediyorsunuz. İşte onlar orada kaldığı süre boyunca da belki fırçalamayla da çok da aslında onları temizleyemeyebiliyoruz. O yüzden de diş ipi kullanımının önemi karşımıza çıkıyor, öyle değil mi hocam?
7: Şimdi bu konuda şöyle haklısınız, yani hastalar bilinçlendi demenizde şu şekilde haklısınız. Ben hastalarımdan sürekli bu konularla ilgili soru alıyorum. Diş ipi ne kadar kullanayım diye. Yani fırçalamaya geçtim, diş ipini sormaya başladı hastalar. Bu da bilinçlenmeyi gösteriyor. Tabii uygulamaya gelince ne kadar uygulanıyor orası yani daha belli değil tam olarak. Fakat şöyle anlatalım. Diş ipi kullanımının önemi bizim toplum sağlığında diş çürüklerinin oluşma sebebini önlemekte en başrol diş ipi. Yani diş ipi kullanmadan tek başına diş fırçalayarak dişleri çürükten korumak çok zor.
6: Evet.
7: Sağlıklı bir bireyde sağlıklı iki diş yan yana iki dişlerin ilişkilerinde sağlıklı bir ilişkiye sahip olan bireyler bir süre sadece diş fırçalamayla devam edebilir. Fakat her zaman öyle olmuyor. Bazen çapraşık dişler oluyor. Arada biriktirme alanlar oluyor. Fırçanın bile temizlemekte zorladığı alanlar var. Zorlandığı alanlar var. Oraya yemek artıkları birikince çürükler başlıyor. Burada devreye diş ipi giriyor. Diş ipi iki dişin arasında biriken yiyecek artıklarını temizleyerek oradaki başlangıçta diş eti iltihabıyla başlayan oradaki çürüğün önlenmesinde çok büyük bir rol oynuyor. Yani diş ipi kullanımı olmadan tek başına diş fırçalayarak diş sağlığımızı koruyabilir miyiz diye sorarsanız öyle bir şey mümkün değil. Diş ipine kesinlikle ihtiyacımız var. Diş ipinin yanında da ben şimdi son dönemde yaygınlaşan kullanımı yaygınlaşan ağız duşlarından bahsetmek istiyorum. Hı hı. Hastalarımız için. Ağız duşları iki diş arasında veya protezlerin altında takma dişlerin altını temizlemek için tasarlanmış cihazlardır. Yani burada şimdi şu an tam şeklini anlatamayacağım ama hastalarımız eminim araştırmalar yapıyorlar. Zaten herkes bakıyor nasıl yapabilirim diye. Ucundan tazikli su göndererek iki diş arasını temizliyor veya protezlerin altını temizliyor. Bazı durumlarda protezlerin altını hastalarımızın temizlemesi için önerdiğimiz dental flosslar bile kullanmak yerine ağız duşunu tercih ediyor. Çok daha basit ve pratik olduğu için. Diş ipi yanında ağız duşunu da kullanırsak hem ağız içinde bir ferahlık hissi veriyor hem aynı zamanda bakımını kolaylaştırıyor. Diş ipini kullanmak kullananlar çok iyi bilir. Zordur.
6: Biraz zor.
7: Biraz zor. Evet. Hatta iki diş arasına özellikle onu anlatayım. Girerken eğer dengeli ve basit bir kuvvetle girmezseniz diş etinizde bile ağrı yapabilir ve zarar verir.
6: Evet.
7: Yani zamanla sürekli kullanımla kaş yapayım derken göz çıkarmaya benzer bir durum. Dolayısıyla diş ipi kullanımı yanı sıra ağız duşu kullanımı bu durumu biraz kontrol altına almamızda yardımcı olacak. Yani arayüz çürükleri dediğimiz toplumun %99'unun yaşadığı problem arayüz çürükleri. Önlemesinin tek yönü, tek yöntemi diş ipi ve ağız duşu. Hı
6: hı. Ağız duşu bir aparat mıdır hocam?
7: Bir yani cihaz.
6: Bir cihaz.
7: Şarjlı fırçaya benzer, biraz daha büyük, taşınabilir bir cihaz. Kullanımı
6: bunu
7: çok...
6: evde kendimiz yapıyoruz. Aynen. Yine aynı diş ipi gibi günde bir kez yapılması gereken bir işlem.
7: Yani evet.
6: Hı hı.
7: Günde bir kere yapılırsa çok iyi sonuçlar alabiliriz.
6: Hı hı. İple alakalı şunu da ben merak ettim. Mesela kaç yaşta öneriliyor? Yani diş ipi kullanılması kaç yaşında başlanabilir?
7: Şimdi daimi dişlenme başladıktan sonra başlanması gerekiyor. Yani mesela çocuklarda süt dişlerinin ilişkileri iki dişin temasını bir kontak noktası olarak belirtiyoruz. Hı hı. Kontak noktası daimi dişlerde bazen artık bir yerden sonra yüzeye dönüşüyor. Çocuklarda zaten süt dişleri çok fazla uzun bir süre kalmadığı için ondan ziyade çocuklara bu diş ipini kullandırmamız çok zor olacağı için zaten biz o konuyu çocuk diş hekimler uzmanlar daha iyi bilir de çocuklara diş fırçalamayı öğretmemiz gerekiyor.
6: Zor başta yerleştiriyoruz ki diş ipi.
7: Diş ipine sonra geçeriz. Daha iyi olur. Yetişkin bireylerde dişlerin temasları yüzey hali aldığı için daimi dişlenmeden sonra yavaş yavaş bilinçlendirmeye başlamakta fayda var.
6: Hı-hı.
7: Yani diş ilk sürdüğünde iki nokta şeklinde temas ediyordur. Oranın temizlenmesi kolaydır. Tamamen sürmemiştir. Daimi dişlenme tamamlandıktan sonra diş ipi kullanma bilincine sahip olması gerekiyor bireylerin.
6: Ben biraz daha belki böyle yetişkinlerde sanki diş ipi daha mantıklı gibi geldi ama hemen ergenlikle birlikte de bunun anlatılması gerekiyormuş.
7: Başlangıçta daimi dişlenmeden sonra hemen çürüğün temelleri atılabiliyor.
6: Evet.
7: Özellikle şimdi yeni nesil çok zayıf dişlere sahip maalesef.
6: Evet,
7: beslenmeden kaynaklı. Yani dişin kendi oluşumu bile sıkıntılı bir sürece girdiği için çürüğe maruz kalması çok an meselesi. Dolayısıyla beklememek daha doğru olur. Direkt o kullanma alışkanlığını edinmeleri gerekiyor. Yani öğretmemiz gerekiyor.
6: Evet. Bunu yayından önce de sohbetimizde söylediniz. Ben çok şaşırdım. Evet. Çünkü birçok konuda artık yeni nesille alakalı her işte branşla alakalı farklı yorumlar yapılıyor. Onların işte fizyolojisiyle de alakalı daha işte hem psikolojileriyle hem de biyolojik olarak bir önceki nesillerden farklı oldukları söyleniyor. Diş konusunda da hocam bunu söyleyince hakikaten şaşırdım. Yani bizlere nazaran çok daha zayıf diş yapıları, çok daha çüreğe meyilli yapılar. Tabii bunu her şey etkiliyor, beslenme, dış faktörler vesaire. Biraz üzücü bir tablo olarak aslında karşımıza
7: doğru
6: çıkıyor.
7: Doğru söylüyorsunuz aslında. Yani beslenmenin, hani besinlerin şekli, sertliği bile bu konuda önemli. Biliyorsunuz insanoğlu giderek daha yumuşak, daha böyle konforlu yiyeceklere yönelmiş,
6: evet,
7: durumda.
6: Evet.
7: Hatta bu konuda şunu belirtmek istiyorum. Şimdi insanlar bazen neden 20'lik dişlerimiz var, kullanmıyoruz, madem işe yaramıyor çekiliyor, neden var? İnsanoğlu önceden çok sert,
6: değil mi,
7: şeylerle besleniyordu, evet, ve fazla sayıda dişe ihtiyacı vardı. Şimdi artık şeyimiz bile değişti. Yani çene yapımız bile değişti. Çünkü yiyecekler ikinci ağız dişine gelir gelmez zaten yumuşamış ve yutulmaya hazır oluyor.
6: O ya biz bunları çok rahat büyütüyoruz ya. Yani yiyeceklerini bile mi bu kadar rahat hale getirdik?
7: Yani bir bakımdan öyle oldu.
6: Biz o elmaları, doğru söylüyorsunuz gerçekten, yani biz o elmaları alır, işte havuç, elma, ne kadar sert bildiğimiz meyve, sebze ya da et. Yani kemire kemire yerdik.
7: Evet.
6: Ha şimdi bilmiyorum bizi izleyenler ya da dinleyenler ne düşünüyor? Anneler olarak, babalar olarak onların önüne kesip, parçalayıp, bölüp yani her şeyin rahatını sunuyoruz. Yani bu durum bizim çocuklarımızın, bizden sonraki neslin ağız ve diş yapısını bile değiştirmiş. Yani o elmayı ısıra ısıra yerdik biz. Yani parçalaya parçalaya yerdik.
7: Bir havucu dilimleyip bile yediremiyoruz maalesef.
6: Değil mi? Havuç sert geliyordur onu.
7: Örnek vereyim, motive etmeye çalışıyorum. Yemen gerekiyor. Yoksa dişlerin, yani bu beslenme şeklinin değişmesi dişlerin sürmesini bile etkiliyor.
6: Evet.
7: Yani süt dişinin düşme zamanı geldi ve hala ağızda, çünkü çocuk çok yumuşak şeylerle besleniyor.
6: Evet, benim de 10 yaşında oğlum hala dişleri duruyor. Yani alttan 2 tane, üstten 2 tane düştü. Diğerleri duruyor. Ben o dişlerimi ergenlikte hatırlamıyorum bile, süt dişlerimi. Çünkü evet, çocukluk çağında hepsi bitmiş gitmişti.
7: Evet.
6: Yani işte belki 12-13 yaşında artık azılar bile normal yetişkin dişlerimiz gelmişti. Ya nereye doğru gidiyoruz sorusunu ağız ve diş sağlığında bile sormak durumunda kalıyoruz. Ne kadar da değişen bir hayatın içerisindeyiz.
7: Burada toplumun bilinçlenmesi çok önemli bu konuda. Çocuklarımız gerçekten çok fazla motivasyona ihtiyacı var. Evet. Örnek almaya ihtiyacı var. Yani dediğim gibi ben kendi çocuklarımla sert bir şeyler, hani meyveler yedirmeye çalışıyorum. Bir elmayı veya bir havucu yemek istemiyorlar. Ama bak bunu yersen şöyle güçlenirsin, şu şekilde şey olursun, ancak o şekildeki motivasyon.
6: Belki biraz değil mi? Öyle olur.
7: Biraz katkıda bulunuruz ki bunun üstüne düşmemiz lazım. İleride fazla sorunlarla daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için buna ihtiyacımız var. Çocuğun çene gelişmesini bile etkiler.
6: Evet.
7: Yani çene gelişimi, geriliği olmaması için bile aktif bir şekilde kullanması gerekiyor.
6: Evet.
7: Bu konularda da zaten uzman diş hekimlerimizden destek alabilirler.
6: Evet, bu konunun da anne babalar olarak farkına varılsın diye özellikle ben biraz daha hocamdan açmasını istedim konuyu. Karşımıza çıkan garip sorunlardan bir tanesi hakikaten. Bunu belki biz yaptık ya da bizde de çok alakası yok, böyle olması gerektiği sanki düşünüldü. Biz çok böyle sıkıntı, zorluk çeken, yani çok demeyelim tabii bizden öncekilere göre çok daha rahattık ama hep böyle daha iyisi olsun, çocuklarımız için daha iyisi olsun derken aslında yanlış yaptığımızı da evet, görmüş oluyoruz. Gargara konuları da var tabii ki, diş ipiyle birlikte, fırçalamayla birlikte. Orada nasıl hocam durum?
7: Gargaraları şöyle, bizim gördüğümüz şu, hastalarımıza genelde ameliyatlardan sonra gargara yazdığımızda bunun ameliyatla orantılı, hani ameliyat büyük bir şey, sonrasında gargara yazılıyor, o zaman gargara çok iyi bir şey gibi bir izlenim verebiliyor. Yani gargara veya sihirli bir su değil açıkçası, onu da söyleyelim. Gargaraların kullanımı periyodik olacak, sadece belli dönemlerde, mesela cerrahi sonrası veya acil durumlarda veya çok ağır bir diş eti hastalığı geçirildiğinde, o durumlarda önerilebilir. Gargara kullanımı süreklilik kazanmamalı.
6: Rutinde olmamalı.
7: Rutinde olmamalı. Çünkü gargaraların bazı özellikleri var. Antibakteriyel özellikleri gibi. Ağızdaki bakteri dengesini bozabilir. Bu sefer bakteri gider, yerine başka mikroorganizmalar gelir. Bu da ağzımızda başka hastalıklara yol açabilir. En baştaki gelen etkilerinden biri, uzun vadeli kullanım önerilmiyor. Yapılmaması gerekiyor. Bir diğeri de diş etlerinde hassasiyetlere sebep olabilir. Bu da birinci anlattığımda doğrudan oran ilişkili. Yani çok etkilenmeye başlayabilir diş etleri. Zaten bir doğal bir ortamı var. O doğal ortamı bozduğunda ya diş ya diş eti etkilenecek. Zaten ikisinden biri etkilenir. Aynı zamanda uzun süreli kullanımda dişlerde renklenmeye sebep olabilir gargaralar.
6: Evet.
7: Dolayısıyla uzun vadeli kullanımlarda renkler, diş renklerinde grileşme ve benzeri şeyler oluşabilir. Çok tehlikelidir. Aynı zamanda dil yüzeyinde tahribata sebep olabilir. Dil biliyorsunuz tat alma organımız.
6: Evet.
7: Fazla kullanıldığında gargalarar, o tat alma şeyini engelleyebilir, hissini engelleyebilir.
6: Yani aslında bunlar nasıl da böyle bize sunulurken reklamlarda işte ağız sağlığı için gargaraya yer verin gibi işte farklı farklı cümlelerle çok da rutine alabileceğimiz bir şey gibi aktarılıyor. Yok, değil. Ama bu böyle değilmiş. Bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Belki nadiren ya da arada bir çok zor durumda kalındığında zaten hocam diyor ki ameliyatlar sonrası biz öneriyoruz. Yani orada başka bir konu. Bunun amacı farklı yani. Bu gargaranın.
7: Bunda şu an mesela hastalarımız ağız duşu kullanmaya başladı. Ağız duşunun içerisine eklenip de kullanılmasını da önermiyor.

0: var. Dil temizliğinin de yine ağız ve diş sağlığına etkileri büyük. O konuda neler söylersiniz hocam?
1: Az önce bahsettiğim gibi dil tat alma organımız, dilin yüzeyinin temiz olması yediğimiz besinlerden yani bir nevi zevk almamızı sağlar. Yani en azından bir şeyin tadını almadan yemekle tadını alarak yemek arasında çok büyük fark var. Bundan farklı olarak da dil yüzeyinde oluşabilecek, biliyorsunuz hani ağız içerisinde mikroorganizma dediğimiz bakteriler, çürük yapıcı bakteriler veya ağız kokusu yapıcı bakteriler tutunabilecek bir yer bulduğu zaman ağız içerisinde yerleşir.
0: Evet.
1: Tutunabilecek yerleri plak yani diş taşı veya temeli ve dil yüzeyi yapısı itibariyle buna müsait bir ortam. Yani tutunması çok kolay bir ortam. Dolayısıyla dil yüzeyinin temizliğini sağlamak ağızdaki bakteri popülasyonunu yani bakteri sayısını azaltmada çok büyük bir rol oynuyor, yardımcı oluyor. Dil ağız içerisinde, hareket içerisinde dişlerle ve diş etiyle temasta olduğu için üzerinde bakteriler çoğaldığında veya hastalık oluştuğunda oraya da bulaşma riski var. Dolayısıyla genel olarak ağız sağlığını etkiliyor. Bir de ekstradan ağız kokusuna sebep olabiliyor. Diş çürükleri yanı sıra dilin yüzeyinde fazlaca şey birikmesi, mikroorganizma birikmesi, temizlik yapılmamasından kaynaklı ağız kokusuna katkıda bulunur. Yani arttırabilir. Dolayısıyla temizliğine iyi bakmamız da büyük önem arz ediyor.
0: Nasıl temizleyelim? Ben bir ara böyle tahta dili sıyıran aparatlar görmüştüm.
1: Evet.
0: İşte fırçalama tekniği var. İşte zamanını ve şeklini nasıl belirleyelim hocam?
1: Fırçalama önerilmiyor. Fırçalama dil yüzeyindeki o pütürlü yapıları arttırıyor. Dolayısıyla fırçalamadan ziyade dili temizlemek için aparatlar var. Bu silikon aparatlar olabilir, tahta olabilir sizin dediğiniz gibi. Ondan sonra bazı metal olanları da var. Hastalarımız yani hangisinde daha çok rahat ediyorsa onu kullanabilir. Zaten yani mantıklı olarak düşündüğümüzde de böyle tahriş etmeyecek, ağrı
0: Tabii.
1: yapmayacak şeyler
0: Tabii.
1: kullanmaları gerekiyor. Çok çok bastırmak, iyi temizliyorum anlamına gelmediği gibi böyle yüzeysel silmek de yetmiyor. Yani ufak bir baskıyla, az bir baskıyla dil yüzeyini temizlemekte fayda var.
0: Yani orada
1: Dediğim gibi en önemlisi fırçalama önerilmiyor. Fırçalama diş yüzeyindeki o yapıları arttırabiliyor. Yani tat alma şeyler aslında onlar parçacıkları ama
0: Evet.
1: onlar uzadığında bu sefer tutuculuğu yani plak mikroorganizma tutuculuğu çok çok daha fazla artıyor ve bunu önleyemiyoruz.
0: Evet.
1: Fırçalama bunu arttırıyor. Dolayısıyla dişimizi fırçaladığımız fırçayla dilimizi fırçalamayalım.
0: Evet.
1: Bazı fırçalarda şey var. Arka
0: Arka
1: yüzeyinde dil
0: yüzünde. Aslında
1: temizleme
0: fırçalamak
1: orası
0: derken
1: kullanabilir.
0: orayı
1: Orası
0: kastetmiştim, yanlış
1: kullanabilir.
0: anlaşılmasın. Evet.
1: Kıllı kısmı var ya fırçanın orayı kullanmayalım çünkü kötü yan etkileri var.
0: Orada macun falan kullanmıyoruz, değil mi hocam?
1: Yok, macuna gerek yok. Dil
0: Dişimize macun.
1: yüzeyi temizliği mekaniktir.
0: Evet.
1: Aslında şuna da değinmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Değinmeden geçmek istemiyorum. Diş macununun çok böyle özellikli şöyle var, şu su var, bu su var demeye gerek yok. Yani o şekilde aramaya gerek yok. Bu diş yüzeyinin veya dilin de aynı zamanda mekanik temizliği yeterli demiştim size. Macun da orada bir kaydırma etkisi yaratsın. Şimdi diş fırçasını kuru kullanmayı deneyenler vardır muhakkak.
0: Evet.
1: Bir yerden sonra hem diş yüzeyine zarar veriyor, diş o kadar sert onu bile aşındırabiliyor, hem yumuşak dokularımızı tahriş edebiliyor. Dolayısıyla macunun buradaki en büyük faydalarından biri kaydırma etkisi, lübrikasyon etkisi. Yani burada şu özelliği var, bu özelliği var, fazla aramaya gerek yok. Arada bakımsız kaldığımız bir dönemde, diş temizliğimizi yapamadığımız dönemlerde, daha sonrasında dönüşte tekrar ben başlayacağım diyen hastalarımız için mesela beyazlatıcı etkisinin olan macunu kullanabilir.
0: Evet.
1: Ama onu da uzun süre önermiyoruz. Çünkü o beyazlatıcı etkisi olan macunların bazılarında aşındırıcılar var. fazla kullanıldığında bu sefer dişten almaya başlayacak. İlk döndüklerinde bir süreliğine onu kullanabilirler. Dişin yüzeyinde bir artıklar, kendileri kaldırabilecekleri, fırçalayarak temizleyebilecekleri bir şeyler varsa o zaman onu kullanabilirler. O şekilde önerilerde bulunuyor.

0: geçici dönemlerde hassasiyetleri oluyor bazen hastaların. Hocam ne yapabilirim? Biz biliyoruz ki mesela muayene ediyoruz, biliyorum evet bu geçici bir hassasiyet. Hassasiyet macunu önerebiliyoruz. Hı hı. Özel durumlarda olabiliyor ama genel olarak macunun olduğunun çok bir önemi yok.
1: Evet, yani özellikle böyle işte beyazlatıcı etkili vesaire falan gibi aramamıza gerek yok. Evet. Bir de anladığım kadarıyla zaten onları çok rutinde de kullanmayalım. Yani evet, dişimize zarar veriyor.
0: Özellikle içeriklerine bakarsanız aşındırıcı içeren beyazlatıcı macunla uzun süre kullanımda diş yüzeyine zarar verir. Hele böyle baskı fazla olursa daha çok.
1: Bir de gece kullanımı, yani yatmadan önceki kullanımı da zararlı demiştiniz.
0: Bazen işte o diş macunun içeriklerinden kaynaklı olarak bazen ağız kuruluğu yapabiliyor.
1: Evet.
0: Kullanıp hemen uyumamakta fayda var. Bazen ağzı ıslatmak gerekebilir. Biraz su içebilirsiniz. Hı-hı. Hemen uykuya geçmeden biraz tükürük bezlerinin çalışmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz. Gece de çalışıyor ama biraz daha yavaşlıyor çalışması. Dolayısıyla ağzı nemlendirmek uyumadan, evet, daha iyi bir fayda ağız sağlığına.
1: Yani özet olarak dişi aslında fırça temizleyecek. Ne kadar etkili, düzgün teknikle, hangi süreyle fırçaladığınız önemli. Macunun içeriği çok önemli değil. Bilin, güvenilir bir markanın herhangi bir macunu tercih edilebilir. Çünkü o içerikte bizi çok yanıltmaya çalışıyorlar. Yani işte şöyle etkili, işte farklı farklı renkleri, farklı farklı içerikleri, bunlar çok da önemli detaylar değil diyelim. Diş taşı oluşumu hangi sorunlara yol açar ve nasıl temizlenir demişiz hocam.
0: Şimdi en baştan bahsettiğimiz bakımlar bu diş taşının oluşumunu, engellemek için. Yani diş yüzeyinde plak oluşuyor ilk başta, daha sonra diş taşına dönüşüyor ve orada mikroorganizmalar için, bildiğiniz çürük oluşturan bakteriler için bir yuva oluşturuyor. Bunun oluşumunu engellemek için zaten bahsettik, bakım, günlük bakımlarımızı yapmamız gerekiyor. Diş fırçalama, diş ipi kullanımı, diş taşı sadece dişin yüzeyinde oluşmaz, dişlerin arasında da oluşur. Bunları aksatmadan yapmamız gerekiyor ki oluşumunu önleyelim. Diş taşı oluşumu sonrası oluşabilecek iki büyük problemimiz var. Biri diş çürüğü, ikincisi diş eti hastalığı. Diş çürüğünü şöyle söyleyeyim, zaten kısa bir süre sonra ağrıya dönüşeceği için hasta direkt hekime başvuruyor. Ama diş eti problemleri çok uzun zaman geçtikten sonra, hasta artık dişlerim sallanmaya başladı diye geliyor ve zaten o zaman iş işten geçmiş oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla diş taşı oluşumunu engellemek için elimizden geldiği kadar günlük bakımlarımızı aksatmadan yapmamız gerekiyor. Oluştuysa da hekiminize başvurup kontrolleri ihmal etmemeniz gerekiyor. Yani diş hekiminin göreceği diş taşı veya plak, ileri diş eti hastalığı veya çürüğü erkenden görebilir diş hekimi. Dolayısıyla belli periyotlarda 6 ayda bir iyi bir sağlığı yakaladıktan sonra yılda bir diş hekimine gitmekte fayda var.
1: Evet, zaten hakikaten her branşta tüm hekimler, tüm doktorlar bunu öneriyorlar. Yani sorun oluşmadan önce düzenli kontrol gerçekten çok önleyici olabiliyor. Burada da aslında bize düşen hakikaten düzenli bir şekilde kontrollerimizi yaptırıyor olmak. Şimdi tabii bir taraftan da diş eti dediniz, oraya da girmiş olduk. Yanlış fırçalamanın diş etlerimize zararlarını biraz daha böyle açıp anlatsak hocam.
0: Az önce hatırlıyorsanız şeyden bahsettim. Diş eti, diş fırçasını sert kullanırsak, evet, önce dişe zarar veriyor, sonra diş etine, evet, ağrış ediyor. Diş etinin çekilmesine sebep olabilir. Yanlış fırçalamanın en temel sebebi sert fırçalama.
1: Hı hı.
0: Sert bir şekilde, sert darbelerle dişimize uygularsak, ki burada
1: biz temizlik deyince sert algılıyor muyuz hocam? Mesela böyle annelerimiz de öyledir ya, bir şey silerken böyle sert sert, ovalaya ovalaya. Hani aynı şeyi dişte de düşünüyoruz galiba.
0: Evet, burada şunu söyleyeyim, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sizin için olan bir şey. Dolayısıyla sert yapmanıza gerek yok. Çok rahat olun, kendiniz için bir şey yapıyorsunuz.
1: Biraz nazik olabiliriz burada. Çok burada biraz nazik olabiliriz.
0: Fazla bastırınca hem diş zarar görüyor hem diş eti çekilmeleri meydana geliyor. Yani sürekli bir darbeyle karşı karşıya kalırsa bir bölgedeki diş eti, örneğin sağ elini kullanan bir hasta genelde sol taraftaki, evet, diş etlerine çekilmesine sebep oluyor. Sürekli darbelere maruz kalırsa diş eti bir yerden sonra evet benim burada yerim yok, buraya bir şey geliyor herhalde, benim çekilmem lazım. Eyvah. Gibi bir şey
1: yani
0: oluyor.
1: Bu kadar ittirirseniz gider.
0: Evet, gidiyor. Dolayısıyla burada da şarjlı fırçaların önemi ortaya çıkıyor. Şarjlı fırçalarda uyarı şeyi var, ışıkları var bazen, bazı özellikli olanlarda. Fırçalarken fazla bastırırsanız sizi uyarıyor. Evet. Yani bastırma miktarı da önemli orada. O bakımda biraz daha avantajlı oluyor da yine de manuel fırça kullananlar için söyleyelim. Fazla bastırmaya gerek yok. Önemli olan teknik ve ikincisi de fırçanın özelliği. Biz fırçaları mesela dönemsel olarak değiştirebiliriz. Hekim, diş hekimi fırçasını, hastanın fırçasını sert veya yumuşak olarak değiştirebilir. Ama bizim genelde önerdiğimiz, genelde kullanılması gereken fırça orta sertlikte fırça. Evet. Yani özellikle yazısına bakmanız gerekiyor orta sertlikte. Çoğunlukla hastalarımız işte ben diş fırçalamaya başlıyorum, fırçalamam lazım, hemen gidip yeni bir diş fırçası alayım derken özelliğine bakmadan alıyor. Ve genelde market raflarında en çok yumuşak fırçalar var. Yumuşak fırçanın bir yerden sonra hiç faydası yok.
1: Etkisi kalmıyor.
0: Yiyecek kadar yani. Özel bir durumu olmayan, yani diş eti hastalığı, yeni ameliyat geçirmiş hastalar vesaire gibi durumlar olmayan hastalarda yumuşak diş fırçası kullanması önerilmiyor zaten. Evet. Orta sertlikte bir fırça alacak. Doğru teknikte fırçalayacak ki doğru bir sağlığa ulaşalım, etki alalım.
1: Evet hocam, şöyle bir sorumuz daha var. Ağız ve çene sağlığında önleyici tedavilerin amacı nedir? Yani daha doğrusu önleyici tedaviler neler? Önce onları
0: şimdi
1: öğrenelim.
0: Önleyici tedavi demişken bu çocuklarda başlıyor aslında. Hı hı. Çocuklarla ilgili bir takım önleyici tedaviler var. Flor uygulaması gibi veya dişlerinin oluklarının doldurulması gibi bir fissure sealant dediğimiz gibi bir dolgular var. Onlar aslında gerçek bir dolgu değil ama oranın çürümesini engellemek için yapılan. Evet. Bunlar çocukluk çağında başlayan uygulamalar. Önleyici tedavilerin yanı sıra sadece çocuk sağlığında değil, yetişkinlerde de deminden beri bahsettiğimiz bakımların yerine getirilmesi, hekim yardımıyla olan kısmı önleyici bir tedavidir aslında. Yani hekime kontrole gittiğinizde diş taşını temizlettiğinizde, mesela erken dönemde temizlediğinizde, bu önleme tedavisi olur. Bir önleyici tedavi olur. Çürük oluşmaya yeni başlamışken, henüz yeni başlamışken diş hekiminden destek almanız, bu da bir önleyici tedavi aslında. Önleyici tedavinin aslında amacı toplum sağlığını küçük yaştan kontrol altına almak, ilerleyen yaşlarda daha kötü sorunlarla karşılaşmaması için diş hekiminin klinikte yaptığı uygulamalar.
1: Evet.
0: Bunları hayata geçirebilirsek, aslında biz Türkiye'de tam olarak bunu yerine oturtmuş durumda değiliz aslında. Bazen yavaş yavaş böyle aileler bilinçlendikçe çocuklarına çok önem veriyor, getirip hekime gösteriyor, önlem almaya çalışıyor ama daha çok olması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, önleyici tedaviler sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de var. Hastanın fark edemeyeceği durumlar var, göremeyeceği bir problemler var. Her zaman hasta anlamayabilir. Çünkü bazı problemlerin temeli hastaya ağrı, sızı veya hekime götürecek dereceye gelene kadar çok zaman geçiyor. Dolayısıyla o zaman zarfında eğer düzenli hekim kontrolleri oluyorsa orada önleyici tedaviler devreye giriyor.
1: Benim özellikle gerçekten dişle alakalı, ağız sağlığı ve dişle alakalı çevremde de gözlemlediğim, duyduğum hakikaten çok ötelendi.
0: Evet.
1: Dişim ağrıyor diyor, ağrı kesici alıyor ve bekliyor. Bazen gerçekten çok şaşırdığım durumlar oluyor. Yani bu bilince dediğiniz gibi daha henüz tam oturtamadık. Yani dişlerimizi kaybetme korkusunu hepimiz aynı oranda hissetmiyoruz. Yani dişi çekilip çok da umurunda olmayan insanlar oluyor. Bu tamamen belki de dediğiniz gibi bilinçle alakalı ya da verdiği önemle alakalı, ama hakikaten sağlık ağızdan başlıyor. Böyle olunca da dediğiniz gibi bilinçle birlikte belki çocuk çağından itibaren aslında ailede çocuk onu görünce, yani işte dişinde sıkıntı varsa hemen bir diş hekimine ulaşıp aile çocuğu götürüyorsa o bilinç de oturmaya başlıyor. Tamamen belki aileyle alakalı bir durum. Ama asla göz ardı edilecek, zamana yayılacak bu tedavi. Böyle davranılmamalı dişlere, böyle düşünüyorum. Bir de tabii şöyle bir durum var. Dişim ağrıyorsa ya da dışarıdan bir renk değişimi gördüysem diş hekimine gidiyorum. Ama bunu işte önceden anlayıp diş çürümesiyle alakalı ağzın verebileceği bir belirti, nelere dikkat edelim, var mı böyle bir durum, çürümeyi çok daha erken tespit edebilir miyiz hocam?
0: Bu çürümeyi erken tespitin en etkili yolu zaten üzerine kontrollere gitmek. Ama dediğimiz gibi toplumumuzda diş sağlığı öncelikli bir durum, yani öncelikli bir durum olarak görünmüyor.
1: Maalesef hala öyle.
0: Göz ardı ediliyor. Eğer ağrımı ağrı kesici ve ilaçlarla öteleyebilirsem
1: genelde çok öteleniyor.
0: Öteleniyor, gelinmiyor. Diş hekimi kontrolleri çok önemli bu konuda, bu şeyleri, çürükleri erken dönemde ortaya çıkarmak için. Hastanın fark etmesi şu şekilde olabilir. Bazen diş eti kanamaları oluşabilir. İki diş arasında çürük başlangıçlarında dışarıdan görünmüyor ama iki diş arasından çürümeye başlamış oluyor. Arayüz çürükleri, ki bunlar en yaygın çürükler. Diş eti kanamaları başlayabilir. Bazı yediğiniz lifli gıdalar dişlerinize daha önce olmadığı kadar araya girmeye başlayabilir. Dışarıdan iyi bir ışık altında baktığınızda hafif bir renk değişikliği görülebilir iki diş arasında hastalarımız eğer bakarlarsa. Bu tür durumlarda yanı sıra hani sızlama erken dönemde olmasa da genç bireylerde çürük başlangıçlarında da sızlama olabilir. Onlar sızlamayı da ekleyebilir. Bu durumlardan herhangi birini yaşarlarsa diş hekimine müracaat etmelerinde fayda var. Yani çünkü daha ileri bir teknikle ortaya çıkarılması gerekiyor. O da diş hekimi muayenesi artı röntgen. Evet. Röntgen çekildiği zaman orada çürük var mı yok mu belli oluyor.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbette yine sağ olsunlar bilgilerini bizlere aktardılar. Diş hekimi Muhammed Kadı Beyefendi bizimle birlikteydi. Ağzınıza sağlık hocam. Çok sağ olun. İnşallah başka bir yayında yine ağırlamak üzere diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, şimdilik bizden bu kadar. Haftaya salı günü saatler onu gösterdiğinde yine bambaşka bir konuyla değerli bir hekimimizle sağlıklı gülüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen mekanik ayırma ve ATY üretim tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Toplamda 27 bin metrekare alan üzerine kurulan, 5 bin metrekare kapalı alanı olan ve maliyeti ilk yatırımın 350 milyon TL olan bir yatırımdan söz ediyoruz. Saatte 60 ton, günde 1200 ton evsel atığı işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimiz her gün yaklaşık 80 adet çöp toplama aracı ve 10 adet 72 metreküplük semi-trailer aracıyla birlikte bu atıklar toplanıyor ve ileri teknoloji sistemleriyle ayrıştırılıyor. Bu yatırımın en önemli özelliği ekonomik olarak da değere dönüşme açısından bütçemize katkıda bulunuyor. Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan türetilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı çerçevesinde hem yeniden ekonomiye kazanılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor. Böylece yaklaşık yılda 36 bin ton fosil yakıt kullanımının önüne geçilmiş oluyor. Doğal kaynaklarımız korunuyor, enerji sektörüne de alternatif bir yakıt kaynağı sunmuş oluyoruz. Daha da önemlisi depolamaya giden atık miktarında %50 ile %60 oranında sıfır atık anlayışıyla dolayısıyla azalma söz konusu oluyor. Bu sayede mevcut düzenli depolama sahamızın kullanım ömrü önemli ölçüde uzuyor. Çevresel atıklar özellikle kaynak verimliliği bakımından da kazanım sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis aslında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çevre yatırımlarımızın yeni ve güçlü bir halkası. 2019'dan bu yana katı atık düzenli depolama tesisimize toplam 2 milyon 700 bin ton atığın bertarafını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz biyogaz sayesinde 299 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ürettik. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunu değerlendirerek 11 bin metrekare büyüklüğündeki seramızı ısıttık. Toplamda 3500 ton domates üretimi yapıp ihraç edildi. Kompleksimiz içerisinde bulunan kompost üretim ünitemizde park bahçelerimize 1900 ton kompost üretip, gübre üretip yeşil alanlarımızda değerlendirdi.
3: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yağma suçundan kesinleşmiş 14 yıl 1 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcusu Yiğit Ahmet Narin, Bakü'de düzenlenen Herkes İçin Yüzme Projesi final müsabakalarında 17 yaş kategorisinde şampiyon oldu. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 7 milyon 366 bin lira hayvan hastalıkları tazminatında bulunulduğu açıklandı. Gençlik kampı başvuruları başladı. Konaklama, ulaşım, yeme içme ve etkinlik kapsamında aktivitelerin ücretsiz olduğunu belirten Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Filiz Koltuk, "Sadece velilerimiz öğrencilerini bize teslim ediyorlar. Biz onları güvenli bir şekilde hangi kamp çıktıysa kamp yerine başlarında bir sorumluyla beraber gönderiyoruz. Kız öğrencilerimizin başında mutlaka kız refakatçi, erkek öğrencilerin başında da erkek refakatçi ile birlikte eşlik ediyorlar. 6 gün sürüyor. Kayseri olarak bizim ilimizden 12 şehre başvuru yapabiliyorlar. Başlıca saymam gerekirse Antalya, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Kırşehir, Mardin ve Malatya gibi illere başvuru yapabiliyorlar," dedi. Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenileniyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlamda değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki büyük hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarını birleştirerek dev bir sinerji oluşturulacak. Ayrıca emlak katılımın halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceği açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rahmi Koç'un sözleri üzerine eleştirilerde bulunarak, Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir dedi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İzmir'de Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü belirtti. Bayraktar, sıfır atık vizyonu ile bakanlığımızın yenilenebilir enerji hedeflerini harmanlayarak gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Akaryakıt sektöründen aldığımız bilgilere göre benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 53 kuruşluk bir indirime gidildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Necla Güngör Kragası, takım olarak çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarına değinerek Mason Greenwald'la anlaştığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Futbolda 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday gösterme süreci 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda İlhan İrem'i konuk edeceğiz.

İlhan İrem 1 Nisan 1955 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Sanatçı, ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi 1969 yılında Üst Dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesiyle oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Marmara Bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldığı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadroyla 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

İlhan İrem, sanat hayatında 70'li yılları romantik dönem olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiş, 1973 yılında kendi imkanlarıyla Diskotür firmasına yaptığı ilk 45'liği Birleşsin Bütün Eller, bazen neşe bazen kederle beklediği başarıyı yakalayamaz. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği Yazık Oldu Yarınlara, Haydi Sil Gözlerini, genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler şarkıcılardan biri yaptı. 75 yılında yayımlanan üçüncü 45'liği Anlasana'yla başarısını devam ettirdi.

Sanatçı 1976 yılında ilk uzun çalar çalışması olan İlhan İrem 1973-76'yı yayımladı. Havalar Nasıl, İşte Hayat, Son Selam, Ayrılık Akşamı, Sen Bilirsin ve Bal Ağızlım gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu. 1973-1981 yılları arasında toplam 10 adet 45'liği yayımlandı ve 79 yılında yayınladığı senfonik yapıdaki Sevgiliye Uzun Çalarıyla Esin Engin'in aranjörlüğünde ilk defa akademik bir çalışmayla müzik yaşamında yeni bir yola saptı.

Sanatçının 80'li yılları ise Pencere albümüyle başlayan popüler kültürden uzaklaşma sürecine denk gelir. Bu dönemdeki eserlerinde ise toplumsal sorunlara karşı duyarlılığının arttığı gözlenir. Yine İlhan İrem bu dönemde kendi ifadesiyle 12 Eylül 1980 darbesi ve ardından gelen Amerikan-Arap karışımı liberalizmle sanatsal ve insani değerlerin yok olma sürecinin başladığını iddia ederek ve buna tepki göstererek sahnelerden geri çekilmeye başlar. Öncelikle yine kendi ifadesiyle içtensiz, soluk, günü yaşayan ve anlamsız kalabalıklar olduğuna karar verdiği insanlardan ve ürettiklerinden çok şekillerle ilgilenen popüler kültürden uzaklaşır. 87'ye kadar sürecek bir inziva için Tarapya'daki evine kapanır. Bu dönemde kendi tabiriyle kendi içine, iç uzaylarına derin yolculuklar yapmayı öğrenir.

Sanatçının müziğe verdiği ara, 70'li yıllardaki şarkılardaki hüzün temasından huzur ve metafizik temalı şarkılara uzanan bir süreci başlatır. Bu süreçte bir rock senfoni yazar, 81 yılında askerliğinde yaptığı bestelerden oluşan Bezgin'i yayımladıktan sonra, 83 yılında 7 yıllık bir çalışmanın ürünü olan 150 dakikalık senfonik rock üçleme Pencere, Köprü ve Ötesi 3 ayrı albüm halinde sırayla yayımlanır. Kesintisiz bir müzikal yapıdan oluşan rock senfoninin ilk albümü olan Pencere, yayınlandığı 1983 yılında altın plak ödülü alır.

1985 yılında üçlemenin ikinci albümü Köprü ve İlhan İrem'in ilk kitabı Pencere, Köprü ve Ötesi piyasaya çıkar. Kitapta İlhan İrem'in rock senfonideki müzikal anlatımı kalemi aldığı öykü ve bu öykünün Nuri Kurtçebe tarafından görüntülenmiş çizgileriyle Burak Eldem, İzzet Eti ve Adnan Özer'in İlhan İrem müziği üzerinde kapsamlı bir araştırması yer alır. Yine 1986 yılında sözlerini yazdığı Haley, Melik Kibar tarafından bestelenir ve Türkiye'ye Eurovision şarkı yarışmasında o yıla kadar alınan en iyi derece

Sanatçının İlhanı Aşk albümüyle başlayan ve ardından gelen Koridor ve Seni Seviyorum albümleriyle devam eden içe kapanma dönemi, bu dönemde siyahlar giymeye başlayan toplum ve sanat ortamında hissettiğini söylediği duyarsızlığa bir sessiz direniş olarak popüler kültürden tamamen çekilir ve 1992-2006 yılları arasında konserlerine ara verir. İlhan İrem'in ışığa ve yeni boyutlara açılan koridor betimlemesiyle başlattığı fiziki kayboluş süreci, albüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, kitap ve yazın çalışmalarını yoğunlaştırdığı bir dönemdir. Bu dönem, sanatçının müziğinin felsefi boyutlara dönüşerek kalabalıklarla buluşma yılıdır. Ayrıca bu dönemde İlhan İrem, 4 albümden oluşan çok kapsamlı bir Best Of serisi yayımlayarak tüm repertuarını ulaşılabilir bir hale getirir. Sana

Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda. Bir gül kök salar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter.

Sanatçının yeni şarkılarından oluşan Seni Seviyorum 2001 yılında yayımlanır. Sanatçı 2003 senesinde Bir Meleğe Aşık Oldum, The Best of İlhan İrem 4, 2004'te Işık ve Sevgiyle 30 Yıl albümlerini yayınlar. Sanatçı sanat hayatında yeni bir dönemini ise Cennet İlahileri albümüyle başlatır. İrem bu dönemi bir konserinde adı olan Yürek Büyüsü kavramıyla tanımlar. Yeniden sahnelere döner ve nadir solo konserler verir. Bu dönemde hakkında çeşitli kitaplar yayımlanır, müziği hakkında çeşitli araştırmalar ve paneller yapılır. Ayrıca İlhan İrem'in siyasi yazıları da bu dönemde yoğunlaşır.

Sanatçı 2007 senesinde Siyah Kuğu'nun Şarkısı isimli 6. kitabı Senfonik Şiir alt başlığıyla yayımlar. 2008 yılında çocuklar için hazırladığı Toz Pembe Progresif Çocuk Şarkıları isimli bir albüm yapar. İlhan İrem, Türkiye'de son dönemde yaşananları kendi penceresinden kaleme aldığı Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları isimli 7. kitabını 2014 yılında sevenleriyle buluşturur.

Sanatçı 17 Eylül 2013 tarihinde Akşam Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda, "Eserlerimi hiçbir zaman belli kalıplar içinde üretmem. Her biri canlıdır. Her birinin kendi içinde bir dinamiği vardır. Senfoni gibi gelirler. Ürettiğim anda tamamen trans halinde oluyorum," diye açıklar.

0: Sazlıklardan havalanan.
1: Sanatçı son yıllarında yeni albüm çalışmalarını sürdürmüş olup 2006 yılından sonra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde her yıl konser vermiş. 30 yıllardan sonra doğum yeri Bursa'da 4 Haziran 2016 tarihinde tekrardan konser verir.

28 Temmuz 2022 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı, 30 Temmuz 2022 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi ve Bebek Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilir.

91.8 Radyo Radar'da unutulmaz sanatçı İlhan İrem'i programımızda konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 1985'ten bugüne özel sektörün dış ekonomik faaliyetlerinde lokomotif vazifesi gördüğünü söyledi. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattına ilişkin, hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya genelinde üretilen gıdanın üçte birinin daha sofralara ulaşmadan yok olduğunu belirterek, gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalara göre küresel ekonomiye verdiği zarar yıllık 1 trilyon dolardır, dedi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Necla Güngör Kragası, takım olarak çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarına değinerek Mason Greenwood'la anlaştığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Futbolda 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play ödüllerinde aday gösterme süreci 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise, uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun, güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taş tane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Kösedağ'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de İz Bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Avrupa Birliği liderleri, üyelik müzakereleri devam eden aday ülkelere tam üyelikten önce bazı ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye başladı. İşgalci İsrail'in yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda Gazze şeridinde büyük ölçüde tahrip olan altyapı, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşamını tehdit eden yeni bir çevre ve sağlık krizine yol açtı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e ulaştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğu ve İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığı öne sürüldü. Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala resmi sitedeki yazılımsal bir hata nedeniyle ücretsiz olarak kesilen yaklaşık 60 bilet FIFA tarafından iptal edildi. NASA'nın uzun burunlu deneysel jeti X-59, gerçekleştirdiği ilk süpersonik uçuş testinde ses hızını başarıyla geçerek havacılık tarihinde yeni bir milada imza attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Orta Afrika'da tırmanışa geçen Ebola salgınının gerekli adımlar atılmazsa 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaketi yakalayabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yönünü kaybedip bozulan kamyondaki yolcular günlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışlı 21, Felahiye Özvatan 23, Pınarbaşı Sarız 24, Bünyan, Sarıoğlan, İncisu ve Tomarza 25, Yahyalı ve Develi 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Sivas 24, Kırşehir ve Niğde 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalığı

hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Gönül belediyeciliği vizyonuyla vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmaya büyük önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Vatandaşla buluşmamız, mobil başkanımız, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor adı altında muhtarlarımızla, teknik ekibimizle birlikte hem benim Melikgazi Belediye'mizin başkan yardımcıları, müdürleri burada. Hem de ilgili altyapı, KASKİ, elektrik idaresi, Kayseri Gaz, telefon, bütün hepsi burada. Dolayısıyla vatandaşın taleplerini, isteklerini inşallah hem yerinde tespit ediyoruz, talepleri alıyoruz. Hem de yaptığımız işleri anlatıyoruz. Dolayısıyla bugün 4 mahallemizi kapsayan bir inşallah birliktelikteyiz. Sakarya mahallemiz, Keykubat mahallemiz, Selimiye ve Anafartalar, 4 mahallemiz. Bedir Camimiz de tam kavşak noktası. Hep birlikte inşallah burada talepleri dinleyeceğiz. Tabii Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 26'yı geçtik, 30'a yaklaşıyoruz. 350'yi geçkin park yaptık. Yapmaya devam ediyoruz.
1: Kayseri Lisesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti milletvekili ve Kayseri Lisesi mezunu Hulusi Akar şunları söyledi.
3: Eğitim ve öğretim. İşin bir öğretim boyutu var, bir de eğitim boyutu var. Bu konuda da bizim çok ciddi şekilde çalışmamız lazım. Geleceğimizin teminatı, öğrencilerimizin, gençlerimizin, yeni nesillerin eğitimi ve öğretimi ve geleceği hazırlanması. Ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve uluslararası ortamda gücünü, kuvvetini toplaması demek, eğitim demek, öğretim demek. Bu konuda da lisemiz kendisine düşen görevleri yapıyor. Sevgili gençler, öğrenciler için bugün bir son değil, okulun bitmesi değil, bir anlamda yeni bir boyuta geçmesi hayatlarının ve yeni bir başlangıç. O yüzden biz kendilerine bu 4 yıl boyunca yaptıkları çalışmalardaki başarılarına dolayı kendilerini kutluyoruz. Ve bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyoruz.
1: Kaliteli bir uykunun stresi azalttığını belirten kişisel gelişim uzmanı Doktor Sevda Kavafoğlu Umaç şunları söyledi.
4: Şimdi çocuğumuz aslında hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyordur. Ara ara ağlama nöbetleri geçirebiliyordur. Aslında öfkelenen bir yapısı yoktur. Manasız şeylere öfkelenebiliyordur ya da tahammül göstermiyordur. Bu dönemsel bir şey. Sürekli kılcı olduğunu düşünmeyelim, olur mu? Mesela uyku bozukluğu da çok olur. Bu dönemde görürsünüz. O zaman başka şeyler yapması gerekiyor ailenin bu alanları düzeltmek etmek için. Ben her gencin, öğrencinin akşam hatta eve geldikten sonra mutlaka yatmadan önce bir ılık duş almasını ve onu rahatlatacak, uykuya geçirecek takviyeler tüketmesini eğer bir sağlık problemi yoksa tavsiye ediyorum. Çünkü kaliteli uyku, derin uyku ertesi günkü stres oranını da azaltacaktır. Daha sağlıklı güne başlayacaktır.
1: Kayseri dahil 39 ilde DH terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlafta.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 1985'ten bugüne özel sektörün dış ekonomik faaliyetlerinde lokomotif vazifesi gördüğünü söyledi. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB kapasite geliştirme destek programında destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattına ilişkin, hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya genelinde üretilen gıdanın üçte birinin daha sofralara ulaşmadan yok olduğunu belirterek, gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalara göre küresel ekonomiye verdiği zarar yıllık 1 trilyon dolardır, dedi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Necla Güngör Kragas'ı, takım olarak çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarına değinerek Mason Greenwald'la anlaştığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Futbolda 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday gösterme süreci 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: sağlık rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da sağlık rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi. Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Radyo Radar ve Kayseri Radar izleyici ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Bugün turizmin en lezzetli tarafını konuşacağız. Çünkü artık insanlar sadece ziyaret değil, gittikleri şehrin tatlarını da bilmek istiyorlar. Bugünkü misafirimiz, bugünkü konuğum ise Mustafa Ülker hocam. Doktor Mustafa Ülker, Kayseri Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Mehmet Bey.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Siz de ayağınızın tozuyla geldiniz yurt dışından.
3: Evet. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
2: Ne demek, memnuniyetle. Çok memnun oldum geldiğiniz için.
3: Sağ olun.
2: Hocam, önce sizi biraz tanıyalım. Ondan sonra sohbete başlayalım isterseniz.
3: Tabii ki. Ben Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi dekan yardımcısıyım. Aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğretim üyesiyim. Gastronomi alanında yetiştim. Gençliğimden, çocukluğumdan beri, 13-14 yaşından beri turizm lisesinden başlayan bir serüven benimkisi açıkçası. Yine mutfak bölümü mezunuyum liseden. Üniversitede yiyecek içecek işletmeciliği bölümünü bitirdim. Yüksek lisans ve doktora tezlerimi de yine yiyecek içecek alanında yürüttüm. Bu anlamda yani gastronomiyle dolu bir hayat benim açıkçası. 13-14 yaşından beri bu alana hizmet vermeye devam ediyorum.
2: Ne güzel hocam, ellerinize sağlık. Bir arada bir dernekle ilgileniz vardı. Ona da devam ediyor mu?
3: Evet, aslında ben yine 13-14 yaşından beri diyeyim. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok yemek yarışmasında yarıştık, katıldık. Aynı zamanda birçok da sivil toplum kuruluşlarında hem bulunduk hem yöneticilik yaptık. Bu sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerimiz de aslında bizim için çok önemliydi. Sektörle akademi arasındaki bağlantıyı burada çok daha rahat kurabildik. Hem öğrencilerimize, hem bize, hem akademiye önemli katkılar sağladı bu işbirlikleri.
2: Hocam, gastronomi deyince insanların aklına yemek geliyor. Sizinkine sadece yemek gelmiyordur herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz gastronomi deyince?
3: Aslında yemek tabii gastronominin temel unsuru. Ama aslında atladığımız başka bir nokta da var. İçecek kültürünü biz birazcık geride bırakıyoruz. Veya o kadar ilgi duymuyoruz aslında. Günümüzde mesela baristalık da çok önemli bir kültür. Veya içecek kahve kültürü çok önemli bir yerde. Yine şarap, bira tüketimi, bunlar dünyada önemli kültürlerden bazıları. Dolayısıyla biz içecek boyutunu biraz kenarda bırakıyoruz. Bununla beraber elbette gastronomiyi sadece yemekle adlandırmak doğru değil. Bununla beraber mesela coğrafyayla bir bağlantısı var. Hani yediğimiz, biz ne yersek oyuz aslında. Şimdi İç Anadolu insanıyla Ege insanının yaşam tarzı da farklı, yemek tarzı da farklı. Bununla beraber kültürleri de çok farklı.
2: Evet, bir restoranta gittiğinizde menüler de çok farklı.
3: Değişiyor.
2: Evet.
3: Dolayısıyla gastronominin 50'den fazla alanla doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Mesela tarihle de önemli bir bağlantısı var. Yani bugün pastırma, Kayseri'deki pastırma kültürü aslında çok eski yıllara dayanan bir kültür aslında.
2: Pastırmayla ilgili araya kısacık ekleyeyim. Geçen hafta Fikri hocamız konuğumuzdu. Pastırmayı biz şey diyebiliyorduk, hani en geri tarihlerde seyahatnamede geçiyor diyebiliyorduk. Fakat tabletler, yaklaşık 25 bin tablet çevrilmiş. Tabletlerde pastırma geçiyor.
3: Bir de kuru baklagiller sanırım.
2: Evet.
3: Kuru baklagiller de var.
2: Evet, o yemekler de geçiyor. Hala günümüzde o gün yenip hala bugün kullandığımız, yediğimiz soframızdaki ürünler.
3: Zaten biliyorsunuz pastırma biraz da etin suyunun çıkartılması ve saklanmasıyla ilgili de bir durum. O yüzden hem bu coğrafyanın önemli bir ürünü olmakla beraber önemli bir de tekniktir aslında. Biz bu yüzden gastronomiyi önemli bir kültürel miras olarak görürüz. Mesela ekonomi ile doğrudan ilgisi vardır gastronominin. Ne demek istiyorum? Bazen bu konu konuşurken şu örneği vermek istiyorum. Hangi ülke hatırlamıyorum ama Amerika ile farklı bir Güney Amerika ülkesinin basketbol maçı, U16 basketbol maçı, kadın basketbol maçı hakkında bir fotoğraf vermişler. Amerikalı U16 sporcular neredeyse iki kat daha fazla uzun, neredeyse iki kat daha fazla kalın. Dolayısıyla burada ekonominin, coğrafyanın olduğu kadar ekonominin de çok önemli bir rolü vardır. Yine benzer şekilde mesela 2007 yılında fotoğrafik bir çalışma yapılmış Menzel ve Dealicio tarafından.
2: Bu arada hocamız, çok pardon hocam, yeni Venezuela'dan geldi. Onun şu an arkadan da videoları dönüyor.
3: Görüntüler veriyor.
2: Görüntüleri veriyoruz.
3: Sağ olun. Ya o akademik araştırma da şunu gösterdi bize. O fotoğrafik araştırma mesela şunu yapmışlar. Türkiye'de bir aile bir haftada ne kadar tüketim yapıyor ve bunun için ne kadar harcıyor? İşte bunu 30'dan fazla ülkede yapmışlar. Ekonomiyle bağlantıyı şurada göstermek istiyorum açıkçası. Daha gelir düzeyi düşük ülkelerde, hane halkı gelir düzeyi düşük ülkelerde, yüksek olan ülkelere göre insanların fiziki yapıları bile farklı. O yüzden gastronomiyi dediğiniz gibi sadece yemekle adlandırmak doğru değil, 50'den fazla alanla yakın ilişkili olduğunu söylemek de mümkün.
2: Evet. Ya artık şehirden şehire insanlar sadece yemek yemek için gidiyor. Yani siz buna ne dersiniz? Atıyorum Antep'e gidiyoruz, ya Adana'ya gidiyoruz. Kayseri'ye de artık yavaş yavaş getiririz inşallah insanları.
3: Aslında biraz bizim Kayseri açısından kanayan bir yaramız var. Bu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na biliyorsunuz bir adaylık süreci vardı. Umarım yakın zamanda Kayseri gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alır. Çünkü Gaziantep, Afyonkarahisar ve Hatay bunun önemli düzeyde katkısını gören şehirlerin başında geliyor. Dediğiniz gibi Gaziantep'e ana seyahat motivasyonu yemek, gastronomi olarak seyahat eden çok fazla insan var. Ama yine araştırmalar üzerinden gideceğim. Araştırmalar bize şunu gösteriyor. Aslında turistlerin çok çok önemli bir kısmı temel seyahat motivasyonu yemek olarak o destinasyona gitmiyor. Destekleyici bir deneyim olarak bunu görüyor. Ne demek istiyorum? Mesela Kayseri'ye de gelen turist Erciyes Dağı'nı görmeye gelmek istiyor. Erciyes Dağı'nda kayak deneyimi yaşamak istiyor. Ama gelmişken de en önemli destekleyici motivasyonlarından biri de gastronomi. Yani Erciyes Dağı'na gelen turist aynı zamanda yöresel yemekleri deneyimlemek için de restoranları tercih ediyor diyebiliriz. Biz aslında bu noktadan tutarsak turist davranışlarını bu noktadan daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum ben. Yani biz farklı seyahat motivasyonları için gelse bile, mesela spor turizmi de bunlardan biri, kano için gelmiş olabilir. Biz destekleyici bir deneyim olarak yöresel yemeklerimizi, yerel yiyeceklerimizi muhakkak turistlerin tüketimine sunmak zorundayız.
2: Evet. Kayseri mutfağını Türkiye mutfağına göre yorumlarsak avantajları da var, dezavantajları da var bence. Siz ne dersiniz?
3: Şimdi az önce de bahsettiğiniz gibi o tabletlerden karşımıza çıkan husus bence asıl odaklanmamız gereken nokta. Dolayısıyla Orta Asya'dan Anadolu'ya burada çok zengin bir yemek kültürünün olduğunu söylemek çok doğru. Şimdi benim bile, yani ben Antalyalıyım, 12 senedir Kayseri'de yaşıyorum. Bir çırpıda en az 15 Kayseri mutfağına dair ürünü sayabiliyorum. Bu bence büyük bir zenginliktir. Bunun her şehirde böyle olduğunu düşünmüyorum ben. Yani birçok şehirde böyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir çırpıda bu yemekleri sayıp bu yemekleri de evlerde sıklıkla tüketmek önemli bir gastronomik miras aslında. Türkiye'deki diğer birçok şehirden önemli oranda farklılığı bence Kayseri'nin gastronomisinin zengin olması. Bunun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu, birçok yerel yönetim gastronomiyi artık önemli bir tanıtım aracı olarak da kullanıyor. Ben bunu da çok kıymetli görüyorum. Yani diğer şehirlerden önemli bir farkı da bu coğrafyanın insanının bu coğrafyanın gastronomik kültürünü tanıtmak için var gücüyle çalıştığını görüyorum. Bence önemli iki farkı bu. Yine hamur işi tabii. Et ve et ürünlerinin ağırlıkta olması bu coğrafyanın bir kültürü.
2: Ama hocam şey, bence pastırmayla, pastırma diyorum, mantıyla yağlamayı yapmak bence hani aynı kişi bile yapsa her yaptığında farklı bir lezzet çıkabiliyor.
3: Kesinlikle.
2: Yani mantıyı suya atmanızdaki biraz geç atarsanız, işte buzluktan çıkarttığınızda, ne bileyim, ya da sosunu hazırlarken içine fazla bir şey koysanız, eksik bir şey koysanız lezzetini direkt değiştiriyor.
3: Kesinlikle.
2: O yüzden bence çok dezavantajlı iki yemek aslında. Çok zor. Yani Antep gibi, ne bileyim, Adana gibi eti yapıp da geçmiyorsunuz ki. İçinde dünya kadar, yapılana kadar da bir sürü emek geçiyor.
3: Aslında endüstriyel üretim, yani mantı noktasında özellikle, işte şebit noktasında da söyleyebiliriz bunu. Endüstriyel üretim biraz bunu standartize etmiş durumda. Ama dediğiniz gibi bu ürünleri nihai tüketiciye ulaştırırken bir pişirilmesi söz konusu. Şimdi biz mantının sosunu biraz fazla tuz eklediğimiz zaman insanlar elbette rahatsız olur. Dediğiniz gibi gastronomi alanında standartlaştırmayı sağlamak nihai tüketiciye ulaşma aşamasında nispeten zor, ama endüstriyelleşme, yani nihai üretimden önceki aşamada bir standartlaşmadan söz edilebilir. Bu anlamda biz mantı, yağlama gibi ürünleri daha çok mesela el yapımı diyoruz, değil mi? Bunlara göre yaparız, ama bence asıl bir zorluğu daha var. Kayseri mutfağının mesela yöresel restoran sayımız maalesef Kayseri'de az. Ama bunun nedeni, sanmayın ki hiç girişimci yok, sanmayın ki hiç yatırımcı yok bu alanda. Kayseri'deki halka Kayseri mutfağını restoranda deneyimletmek de çok zor.
2: Evet.
3: Önemli bir restoran işletmesinin yöneticisi bana şundan bahsetmişti. Hocam, ben annemi babamı restoranımda mantı yemeye getiremiyorum. Çünkü mantı evde yenir diye bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla işletmecileri, yatırımcıları, girişimcileri elini bağlayan veya daha zor durumda bırakan bir husus da bu açıkçası. Takdir edersiniz ki sadece turiste de hizmet eden yiyecek içecek işletmelerinin de sürdürülebilirliği diğer restoranlar gibi olmuyor en azından.
2: Bugün sorsak en güzel mantıyı yağlamayı kim yapıyor diye, benim annem yapıyor.
3: Aynen öyle.
2: Kime sorsak benim annem yapıyor diyor.
3: Ya anneyle değen şey tabii ki en lezzetli olan, ama biraz da şunu da aşmamız gerekir bence. Bu restoran girişimlerini motive ederek yöresel mutfağın şehirdeki merkezi konumdaki yerlerde uygulanmasını, sunulmasını sağlamak lazım. Bu anlamda şu konuda da teşekkür etmek isterim açıkçası. Birçok belediyemiz, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, bu alanda önemli girişimler yapıyor. Mesela Mutfak Sanatları Merkezi önemli bir girişim bu anlamda. Çünkü neden? Kamu kurumu işletmeleri temel amacı, kar amacı gütmemek olduğu için en rahat bu işletmeleri açacak olan kişiler de kendileri. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizin Mutfak Sanatları Merkezi, yine ev yemeklerini yaptığı yer, şimdi kalenin içerisinde...
2: Erciyes'teki yerler de güzel.
3: Kesinlikle. Kalenin içerisinde şimdi bir yöresel restoranımız açılıyor. Melik Gazi Çarşı'yı çok çok çok önemsiyorum. Yani Melik Gazi Çarşı'nın mentalitesi veya yapısı veya yapmak istediği düşünce bugün Madrid'de de, Barcelona'da da, hatta Avrupa'nın birçok başkentinde de uygulanan bir sistem. Yiyecek pazarı formatı. Bu anlamda ben çok başarılı olacağını düşünüyorum.
2: İnşallah. Projesi de çok güzel, dışı da çok güzel.
3: Hem mimari açıdan evet. Hem de içerik açısından çok zengin.
2: İçerideki markalar da hep yerel markalar zaten. Kayseri'ye hitap eden, hani Kayseri'den çıkan ürünler.
3: Kesinlikle.
2: Bir de mantıyı yemeği anlatmamız lazım. Mantı şimdi sıcak geliyor, sulu. Bir kere biz makarna yemiyoruz, susuz yenmez mantı. Değil diyebiliyorum ben.
3: Evet.
2: Üzerine yoğurdu böyle boca edip döküyorlar. Yoğurt komple dökülmez.
3: Azar azar.
2: Gezdirilir. Üzerine de hafif sumak atılır. Ve karıştırılmaz. Hani sıcakla soğuğu aynı anda tadarsınız ağzınıza aldığınızda evet. Kaşıkla. Bunu da restoranttaki arkadaşlarımızın, misafirlerimize anlatması gerekiyor bence. Çünkü onun üstüne sen yoğurdu döküp de karıştırdığın anda eline sağlık. Gitti lezzeti mantının. Bozuldu tadı bence.
3: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi tabii tüketiciyi şurada eleştirmemek lazım. Ben de Kayseri'ye gelene kadar mantının bir çorba kıvamında sulu bir şekilde yenildiğini bilmiyordum. Süzerek, yoğurtlanarak yenen bir üründü bizim için. Ama buraya geldiğimde Kayseri mantısı yedikten sonra artık bunun bir hayranı olduktan sonra artık diğer mantıyı gözümüz görmez oldu. Aslında burada önemli nokta artık bizim bunu tüm Türkiye'ye anlatma tarzımızdır. Bu anlamda bir eksiklikten bahsetmek istiyorum. Biz Gastronomi Akademisi'nin bir parçası olduğumuz için Kayseri'de bazı toplantılarda yer alıyoruz ve şehirdeki bazı gelişmelere yönelik neler yapabiliriz diye fikir üretmeye çalışıyoruz. Bu toplantıların bir tanesinde turistik bir destinasyonumuzda konaklama işletmelerinin az sayıda da olsa tüketici mantıyı sulu yemek istemiyor diye süzerek aynı az önce bahsettiğimiz yoğurtla mantının karışımı şeklinde talebi olduğu için bu şekilde servis edildiğini öğrendim. Burada bir problem var, burada bir sıkıntı var. Elbette biz tüketicilerin, turistlerin isteklerine cevap vermeliyiz, taleplerine yanıt vermeliyiz ama bu gibi yöresel mutfakların korunabilmesi açısından bunu biz tüketiciye ilk etapta en azından anlatabilmeliyiz. Bir bunun böyle yendiğini, böyle daha lezzetli olduğunu, menşeinin de bu şekilde olduğunu aktarabilmeliyiz ve yöresel mutfaklarımızın itibarını da bir anlamda korumalıyız. Ama tabii eleştirirken şunu da göz ardı etmiyorum. Konaklama işletmeleri de çok zor durumda kalıyor bu durumda. Bir yerde yöresel kültürü aktarma noktasında savunması gerekiyor. Bir yerde de tüketiciyi, turisti memnun etmesi gerekiyor. Bu anlamda hani onların da çok hakkını yemeyeyim ama bu anlamda yönlendirmek istiyorum.
2: Bence vermesinler. Böyle yiyecekseniz yemeyin desinler.
3: Talep edilmesin diyorsunuz.
2: Evet, yani talep ederler insanlar bilmeyerek ama benim restoranım olsa beyefendi bu böyle yenmez. Yiyorsanız bu şekilde yiyin. Sebebi de şu, anlatırım. İstiyorsa yok arkadaş senin aklında ya mantıyı bilmeyecek ki adam mantı değil ya diye.
3: Kayseri mantısı değil.
2: Evet.
3: Ama dediğim gibi işte Türkiye'nin diğer bölgelerinde mantı bu şekilde yendiği için öyle de bir alışkanlığı da oluyor. Belki şu şöyle de açılabilir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde nasıl yağlama son 2-3 yılda çok popüler bir Türkiye'de popüler bir yemek haline geldi. Ve hemen hemen her şehirde bunu yapan insan sayısı ve restoranda yapan insan sayısı arttı. Duyuldu ve nasıl yenilmesi gerektiği bile biliniyor hala. Belki Kayseri mantısı için de böyle bir tanıtım atağı yapılabilir.
2: Bence yani tanıtım için bunu da yapmalıyız bence. Hatta restoranlarda karekodlu işte mantı nasıl yenir diye bir tane karekod altına mantı nasıl yenir açıp izlettirsek videoyu falan daha çekici de olabilir.
3: Olabilir. Hem bu sayede servis süresi bazen 20-25 dakikaları bulabiliyor özel yemeklerde. Anlık hazırlanan yemeklerde. Bu sürede de tüketicinin zaman geçirmesi için önemli bir husus olabilir.
2: Bu arada bazı restoranlarımız bu şeffaf incecik eldivenler var ya tek kullanımlık. O eldivenleri yağlama istendiğinde eldivenle birlikte sipariş veriyor, getiriyorlarmış masaya. Onu da öğrendim.
3: Kesinlikle. Ben de karşılaştım birkaç noktada. Mantıklı.
2: Evet. Venezuela'ya gidelim mi?
3: Siz geçtiniz
2: gerçi de. Anlatın neler yaptınız.
3: Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Aslında tabii gitmeden önce bizim de bazı tereddütlerimiz vardı ama gittiğimizde çok
2: ne önemli. Ne alaka? Nereden aklınıza geldi? Niye Venezuela'ya gittiniz?
3: Şimdi biliyorsunuz her büyük ülkelerde, büyük şehirlerde büyük elçiliklerimiz bulunuyor. Bununla beraber Yunus Emre Enstitülerimiz, Maarif Vakfımız bazı noktalarda gerçekten çok olumlu hareketler yapıyorlar. Yine bunlardan bir tanesi hem Caracas Büyükelçiliğimiz, Venezuela'nın başkenti, hem de özellikle Caracas Yunus Emre Enstitümüz ve kıymetli müdürü Hasan Hocam. Fakültemize ulaşıyor. Dekanımız Profesör Doktor Kenan Güllü hocamıza ulaşıyor. Ve orada Kayseri mutfağını, Türk mutfağını tanıtma fırsatını sunuyor açıkçası bize. Büyük bir programdı. İşin içerisinde hem Caracas Büyükelçiliği himayesinde aynı zamanda ama Caracas Yunus Emre Enstitüsü, Caracas'taki Maarif Okulumuz ve Türk Hava Yolları'mızın işbirliğinde bir organizasyondu bu. Biz toplamda 7 gün kaldık Caracas'ta. Ve orada toplamda 5 farklı organizasyona imza attık hep birlikte. Bunlardan bir tanesi oradaki önemli üniversitelerden birindeki öğrencilerle Kayseri yağlaması atölyesi yaptık. Öğrencilerin Kayseri'yi ve yağlamayı tanıtmasına katkı sağladık açıkçası biraz. Aynı zamanda ertesi gün Yunus Emre Enstitümüz'de bu sefer Venezuelalı orta yaş grubuna hitap eden bir kitleyle Kayseri yağlamasını yaptık. Ve ondan sonra da Maarif Vakfımızda, Maarif Okullarımızda velilere, öğrencilerin velilerine yönelik yine Kayseri yağlaması atölyesi yaptık. Yani biz Kayseri yağlamasını hem genç hem de orta yaş grubu hem de üst yaş grubuna hitap eden kitlelerle bunu tanıtmış olduk. Öncelikle şunu söylemeliyim ki lezzetine bayıldılar. Evde tekrar yapabileceklerini söylediler ve onların da damak tadına uygun bir yiyecek olduğunu söylediler. Bunun gerçeği yansıttığını nasıl anladım? Atölye çalışmalarındaki yaptığımız bütün yağlamaların anlık olarak tüketilmesinden anladım açıkçası. Çok sevdikleri için bir an, yani 3 atölyemizde de böyle gerçekleşti. Hemen tüketildi. Ardından ertesi gün yine Venezuela'nın televizyon programlarından bir tanesinde bir sabah kuşağı programına katıldık. Burada da ilk önce Türk mutfağını ve Kayseri mutfağını kısa da olsa anlatma şansına sahip olduk. Ardından da program yapımcılarıyla beraber geçtik. Kayseri yağlamasını bir de ekranlarda beraber pişirdik, yaptık. Tabii bazı aksaklıklar da yaşadık orada. İşte şebitin kuruması, harcın tam anlamıyla hazırlanamaması. Çünkü biliyorsunuz televizyon ekranları biraz hız gerektiriyor. Ve hız gerektirdiği için de bizim de ona uygun hareket etmemiz gerekiyor. Orada bazı eksiklikler de var stüdyo mutfağı ile alakalı açıkçası. Bu gibi nedenlerden dolayı belki dört dörtlük yansıtamadık Kayseri yağlamasını ama sosyal medyadaki hareketliliğe baktığımız zaman yani milyonlarca insanın Kayseri yağlamasını, Kayseri'yi tanıdığına ikna olmuş durumdayım açıkçası. Aslında bu bir gastro diplomasi hareketidir. Yani gastronomi bir yumuşak güç olarak kullanma hamlesidir. Bu anlamda biz bu organizasyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Programın son aşamasında ise yine Caracas Büyükelçiliğimiz tarafından Yunus Emre Enstitümüzün merkezinde Türk toplumuna bir bayram yemeği, bayramın birinci gününe, Kurban Bayramımızın birinci gününe denk geliyordu. Kayseri mutfağına özgü yemekler yaptık. Oradaki Türk toplumumuz da Kayseri, daha doğrusu Türk mutfağını çok özlemiş. Biz onlara Kayseri yağlaması, Kayseri pastırması, Kayseri mantısı, pastırmalı kuru fasulye gibi gibi nevzinemiz, mesela nevzine çok beğenildi açıkçası. Nevzine gibi, gül baklavası gibi birçok ürünü sunmuş olduk ve onların tatmasına vesile olduk.
2: Ellerinize sağlık. Aslında sadece yemek tanıtmıyorsunuz. Gittiğinizde şehri tanıtıyorsunuz. Ülkeyi tanıtıyorsunuz. Türksünüz, Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Daha sonra da Kayseri'yi anlatıyorsunuz. O da çok kıymetli bence yemeğin dışında.
3: Ben de çok kıymetli görüyorum gerçekten. Yemek aslında burada biraz da araç. Dediğiniz gibi bizim orada bulunmamız insanların hem Kayseri'yi hem Türkiye'yi daha fazla tanımasına

0: bu deneyimlerin gerçekten başında geliyor. Bu anlamda şunu da belirtmemiz lazım. Venezuela ve Türk halkına yönelik çok büyük sempatileri var. Özellikle dizilerimizin, filmlerimizin ve iki ülkenin birbirine yakın temasta olması bence şeye de çok fazla yansımış. Oradaki kültürlerin birbirini sevmesine de çok fazla yansımış. O yüzden bizi çok sıcakkanlı karşıladılar. Ama bunun da ötesinde birkaç benzerlik dikkatimi çekti. Onu da belirtmek isterim. Mesela bizim için kuru fasulye ve pilav Türk mutfağında önemli bir eşlikçidir. Tabii. Orada da siyah fasulye ile yine pirinç pilavı. Bizden tabii farklı tarzda pişiriyorlar ama yine ana ürünlerinden bir tanesi. Yine benzeyen bir başka unsurumuz kullanılan daha doğrusu misafirperverlik. Burada bizim Türk misafirperverliğinin bir benzerini Venezuela'daki yemek yediğimiz birçok restoranda görebildim ben. Dolayısıyla misafirperverlik açısından da biz yakın sıcak evet sıcak hem sıcakkanlılar hem de biz kendimize benzettim açıkçası.
1: Sizce Kayseri'nin yemeklerinden birini öne çıkartacak olsanız tanıtım için bu yağlama mı olurdu?
0: Açıkçası bu son iki yıla kadar mantıydı.
1: Mantı mıydı?
0: Mantıyla tanıtıyorduk her yerde. Mantı ya mesela bu bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşları önemli bir yer tutuyor. Siz de turizm açısından sadece Kayseri değil Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birinde yöneticisiniz. O yüzden sizin de katkılarınızı, Murat Bey'in katkılarını ben çok çok görüyorum. Çok da teşekkür ediyorum açıkçası. Teşekkür bizim ekmek yediğimiz bu destinasyonda bu şehrin tanıtımı için birçok fuara katıldığınızı, ne kadar çok emek harcadığınızı yakinen biliyorum, yakinen tanıklık ettim. Aslında bu gastronomi alanı da bunun için bir temel oluşturabilir. Mantı bu zamana kadar evet bizim temel ürünümüzdü ve temel tanıtım ürünümüzdü açıkçası. Ama yağlama son iki yılda özellikle televizyon programlarının etkisi çok büyük bunda. Neredeyse mantıyı en azından son iki senedir geçti diyebiliriz. Dolayısıyla yağlama kullanılabilir ama ben farklı bir bakış açısı getireceğim. Dünyaya açılabilmemiz için bizim pöçümüzü de kullanmamız lazım. Mesela cırgalan biberimizi de kullanmamız lazım. Bu ürünlerimizin de tanıtımını yapabiliyor olmamız lazım. Biz bu anlamda bundan iki yıl önce Kayseri'de Slow Food Kayseri topluluğunu kurduk. Slow Food Kayseri topluluğu belki hani çok fazla tanıtamadık. Belki çok fazla medyanın hizmetine sunamadık bunu ama özellikle Yeşim Hanım, Yeşim Bekyürek topluluk liderimiz, yöneticimiz öncülüğünde hem cırgalan biberi hem de Develi Gaceri'ni Arkof Taste'e soktuk. Yani aslında bir nevi bu bir coğrafi işaret. Yani Slow Food'un kendi içerisinde Arkof Taste adında katalogladığı ürünlerin başında geliyor. Biz de bu iki ürün için başvuruda bulunduk. Yeşim Hanım'ın öncülüğünde ve bu anlamda da bir katkı sağlamış olduk. Bunun gibi çok ürün var Kayseri'de. Bunların her birinin tanıtımını yapmamız gerekir.
1: Bir yemeği değerli yapan şey illaki lezzeti ama hikaye çok önemli. Anlattığınız şeyleri hikayeselleştirip atıyorum mantının hikayesini yazarken işte ata tohumlarından elde ettiğimiz buğdaylardan elde ettiğimiz unumuzla işte yaptığımız hamur işte ne bileyim Pınarbaşı'ndaki hayvanlarımızdan aldığımız et üzerine işte cırgalanın biberi şuradaki Alidağ'ın eteklerinden aldığımız kekikle birlikte şöyle bir harmanladık sunduk gibi bir yani şu an eksik olan şey mantının ve yağlamanın hikayesini yazıp her yerde bunu artık sunmamız gerekiyor. Burada bence herkese iş düşüyor. Sadece işte siz hocalarımıza değil. Bunu kim yaparsa yapsın yani. Kimin aklına bir şey geliyorsa.
0: Ne çok diyorsunuz? Doğru, çok doğru. Yani hikayeleştirme şu an az önce bahsettiğimiz turistlerin deneyim beklentisi var ya. Hikayeleştirdiğin zaman ürün çok daha kolay satıyor. Çok daha fazla kitlelere hitap ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Bunu hikayeleştirmek de dediğiniz gibi sadece hocaların, sadece işletmecilerin görevi değil. Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin önemli bir rolü de olmalı burada. Evet. Ki başarılı bir şekilde uygulanan noktalar da var, yok değil. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Ben sanıyorum 2017 yılıydı. Romanya'da bir Erasmus faaliyeti için Romanya'da bulunmuştum 9 gün. Bu deneyimlerimden bir tanesinde, restoran deneyimlerimden bir tanesi de yöresel bir restoran üzerineydi. Ne öğlen saati ne akşam saati, arada bir saatte gittiğim için de boş bir restoran.

0: restoranla karşılaştım. Yöresel bir restoran ve bana yöresel yemeklerinden servis etmelerini söyledim. Tatmak istedim. Yemekler gelirken bir müzik sesi duyuldu restoranda. İlk önce şaşırdım çünkü aşina olduğum bir müzik değil. O yöreye ait bir müzikmiş, sonra öğrendim. Ardından iki çift yöresel kıyafetleriyle yöresel danslarını yapmaya başladılar. Bakın, restoranda neredeyse tek kişi bendim, yemek deneyimi yaşayan. Orada da ayrı bir nezaket açıkçası, göstergesi bence. O iki çift yöresel danslarını yaptı yöresel kıyafetleriyle. Yani ben ne yapmış oldum? Yöresel yemeklerini, yöresel müziklerini dinleyerek, yöresel danslarını izleyerek o yemekleri tüketmiş oldum. Aslında ben o kültüre yaklaşmış oldum. O kültürü nispeten de olsa tanımış oldum. Burada da aslında bir hikayeleştirme veya bir deneyimselleştirme söz konusu. Bizim böyle deneyimi olan restoranlara da ihtiyacımız var. Veya Ankara'da şimdi yaşayan bir müzemiz var mesela. İlçemizin adını hatırlayamadım. O yaşayan müzede de öyleydi yani. İnsanların müzede o dönemi yaşatmaya çalışması tüketicileri, turistleri ilgisinin daha fazla olmasına katkı sağlıyor. Bu anlamda bizim de yaşayan belki restoranlara, böyle isimlendirebiliriz belki, ihtiyacımız var. Dediğiniz gibi hem hikayeleştirmeliyiz, hikayesini yazmalıyız, hem de bunu aktarabilmeliyiz. Bağlantılı bir şekilde bu soru için son sözümü şöyle söylemek istiyorum. Çok yakın sürede mesela Kayseri'de hizmet veren Bisküvit Kayseri Park işletmemiz fakültemize geldi ve dedi ki biz Türkiye'deki tüm bisküvitlerde yer alabilecek bir menü kalemi arıyoruz, bir tatlı arıyoruz ve bunu sizin gastronomi bölümü öğrencilerinizle yarışma yaparak yapmak istiyoruz. Bakın, hikayeleştirme budur işte. Yani biz bir yarışma yaptık, o yarışmada bir kazanan öğrencimiz oldu. O kazanan öğrencimizin reçetesini biz ilgili işletmeye aktardık. İlgili işletme yakın sürede tüm Türkiye'deki işletmelerinde bu menü kalemini sunacak ve o hikayeyle. Altında bizim öğrencimizin adı da yazacak. Öğrencimizin nasıl bu ürünü tasarladığı da yazacak. İşte hikayeleştirme budur. Hikayeleştirme her zaman turizmde satar diyebiliriz amiyane tabirle.
1: Bence de. Ya geçenlerde bir restoranta gittik il dışında. Patates istedik. Küçük baby patatesler var ya, onlar haşlanmış, üzeri biraz kaşarlı. Fakat sunuma geldi. İşte yılın sadece Nisan ayında yağmur alan tarlalarımızda yetişen patateslerimizi hazırladık diye koydular mesela. Patatese bile adam hikaye yazmış.
0: Küçük. Hikaye yazmış, evet. Ne kadar kıymetli değil mi yani? Evet. İnsan ilgisini çekiyor. Aynı şey gibi, hani bu Türkiye'de çok fazla yok, hani yaygın değil bu, ama hani yemek yerken yukarıdan tabağınızda görseller tasarlıyorlar ya. O da mesela benim çok ilgimi çekiyor. Böyle bir restoranda yemek deneyimi yaşamadım ama teknolojinin de bu anlamda kullanımıyla ürün zenginleşebiliyor.
1: Çok güzel. Bir yerde de şöyle bir şey oldu. İlk oturduğumuzda büyük bir tabağın içerisinde iki tane zeytin koymuşlar sadece. Zeytini koydu adam. İşte Çanakkale boğazımızdaki zeytin bahçelerimizden, ağaçlarımızdan gelen zeytinler dedi. Ondan sonra üzerine zeytinyağını dökerken de işte şu bölgenin soğuk sıkımıyla elde ettiğimiz zeytinyağlar dedi. Üstüne zeytinyağı döktü biraz. Biraz da kekik attı. İşte şuradaki dağlardan falan diye onu da bir şeyler yazmışlar. Yani zeytinyağı ve üzerine kekiği 3 dakika 5 dakika anlattılar bize yemeden önce. Ama merak ediyorsun ondan sonra, Allah Allah diyorsun, bir bakıyorsun yemeyeceksen de.
0: Anlatımı dinlerken doymuşsunuzdur, evet. Muhtemelen yani. Evet. İşte az önce bahsettiğimiz noktaya dönüyoruz sürekli, ama tüketicinin deneyim istemesi buradan geliyor. Bazen yemek güzel olmasa bile orada yaşayacağı deneyim tüketiciyi oraya çekiyor. Benzer bir örnek vereyim. Bir sene önce falan Prag'da bulunduk bir seyahatimizde. Teknolojik bir restoran, tren raylarının olduğu bir restoran. Yemekleri tren raylarından gönderiyorlar. Garson yok. Yani ray sizin önünüze geldiği zaman, daha doğrusu tren sizin önünüze geldiği zaman siz yemeğinizi almalısınız. Bunun için 10-15 saniye süreniz var ve devam ediyor. İnsanlar sırf burada fotoğraf çekmek, video çekmek veya garip farklı bir deneyimi yaşayabilmek için o teknolojik restorana gidiyor. Sorun bana şimdi yemekten zevk aldım mı? Hayır, almadım. Ama o deneyimi yaşamak bir daha ister miyim? Evet, o deneyimi yaşamak bir daha isterim. Dolayısıyla teknolojik restoranlar veya teknolojinin gastronomiyle birleşmesi, bütünleşmesi de bence önemli bir husus.
1: Çok farklıymış. Buralarda yok aslında.
0: Denenebilir. Girişimci adaylarına da buradan bir önerimiz olsun. İyi bir fikir kesinlikle. Bence.
1: Bu arada teknoloji deyince aklıma şey geldi hocam. Kaniş Karum'da Fikri hocamızla da görüştük geçenlerde. Şunu anlattı. Bir izleyicilerimize anlatalım tekrar. Bu tabletler çevrildikçe, okundukça ilk defa ortaya çıkıyor her şey. Şimdi bu tabletleri yapay zekaya yüklenecek. İşte VR gözlükle gideceğiz biz. VR gözlükle oradaki insanların hani ticaretine, işlerine falan sahne veya orada rol oynayacaksın, oturacaksın. Aynı zamanda oradaki insanların masasına da oturacağız. Yemek masalarının da hikayesi yazılacak. Ne yedikleri, nasıl yedikleri, nasıl sofra oldukları. Bunu da anlatalım dedim şimdi.
0: Muazzam bir deneyim. Fikri Hocam da buradan selamımızı iletelim. Aynı zamanda fakültemizde turizm rehberliği bölümü öğrencilerimize de dersler veriyor. Onun engin deneyimlerinden de böyle faydalanmış oluyoruz. O anlamda da tekrar teşekkür ederiz kendisine.
1: Eğitim ve gençler bölümüne geleyim hocam. Gastronomi bölümü her geçen yıl artık popüler hale geldi. Ve yüksek puanlarla da bildiğim kadarıyla yani birçok bölümden daha yüksek puanla alıyorsunuz öğrencileri. Bunu neye bağlarsınız? Yani programlara mı, internete mi, sosyal medyaya mı yoksa hepsine mi? Ne dersiniz?
0: Aslında hepsinin biraz payı var. Mesela televizyon programları belki en büyük payı alıyor burada. Yani televizyon programlarında gastronomi temalı yarışmaların ve programların bu denli izleniyor olması insanları o alana açıkçası ısıttı. Daha artık sıcak bakıyorlar gastronomi alanına. Eskiden geleneksel aileler çocuklarını işte aşçı mı olacaksın, garson mu olacaksın diye konaklama işletmelerine göndermezken şimdi bu alanda eğitim almaları için çok yüksek maliyetlere katlanabiliyorlar aynı aileler.
1: Evet, bence de.
0: Dolayısıyla televizyon programlarının önemli bir rolü var. Türkiye'deki birçok şehrimizde bulunan turizm liselerimizin önemli bir payı var. Turizm liseleri kendi içerisinde mutfak servis gibi bizim alanımızdan da bölümlere yer veriyorlar. Bu da çok çok önemli. Hemen hemen yanlış hatırlamıyorsam 81 şehrimizin 79'unda turizm lisesinde bu mutfak eğitimi veriliyor. Yine lisans, ön lisans ve lisans düzeyinde de Türkiye'nin hemen hemen her yerinde artık ilçelerde bile gastronomi ve gastronomi ile ilişkili aşçılık programları mesela yer alıyor. Bu kadar yaygınlaşması da halkın bu bölümü veya bu programları tanımasına vesile oldu. Bizim gibi Kayseri'deki yaptığımız uygulamalar gibi sektörle ve halkla bütünleşen programların sayısının da giderek artıyor olması ülkede vatandaşların gastronomi alanına yönelik hem bilincinin oluşmasına hem de o alandan keyif almalarına, yaklaşmalarına vesile oldu. Bu da tabii ki bizim bölümlerimize gelen öğrencilerin daha yüksek puanla gelmesine vesile oldu. Mesela Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bu yıl 15 bin sıralamadan öğrenci aldı. Sözel bölümde 15 bin, yani bunu sayısaldaki 15 binle kıyaslarsanız ne kadar önemli düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Öğrencilerimizin bir yılın sonundaki memnuniyet düzeyine baktığımız zaman da tabii ki ölçmedik ama yüzlerinden anladığımız memnuniyete baktığımız zaman da bunun da yüksek düzeyde olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz bu alanın, gastronomi alanının tüm Türkiye'deki zenginliğini hem televizyon programlarına hem sosyal medyaya, sizin de öyle mi bilmiyorum ama benim sosyal medyada önüme çıkan her 3 şeyden bir tanesi gastronomi temalı. Yani %30-%35 oranında ben gastronomi temalı şeyler izliyorum. Dolayısıyla bunların da fazla olması, içeriklerin, sosyal medya içeriklerinin de gastronomi alanında fazla olması da önemli bir etken. Yapılaşma, gastronomi ve aşçılık programlarının yapılaşması da tüm Türkiye'deki üniversitelerimizde yaygın olması, milli eğitim düzeyinde yaygın olması, bunların her biri bir tuğla koyuyor açıkçası. Gastronomi mutfak sanatları bölümünün evini bu şekilde oluşturuyorlar açıkçası.
1: Peki iyi bir şef sonradan olunur mu, doğulur mu? Nasıl olur?
0: Benim fikrim burada sonradan olunabilir düzeyinde açıkçası.
1: Peki biri geldiğinde direkt siz şey hissediyor musunuz? Ya bu çocuk da çok yetenekli ya da bir şeyler yaptığında bu yetenekli nasıl belli ediyor? Ne yapıyorsunuz?
0: Açıkçası önce onları mutfağa alıyoruz. Mutfakta denemeye başlıyoruz onları. Eskiden ustalar çıraklarını Şöyle bir şey vardır biliyorsunuz, böyle ilk önce hazırlarlar onu yemek pişirmeye, sonra yemeğin en böyle can alıcı noktasında bir şey almaya gönderirler ve o sırada başka bir şeyler ekleyerek yemeğin lezzetini değiştirirler. Evet. Şimdi eskisi gibi bu kültür kalmadı açıkçası. Biz o yüzden öğrencilerimize ne biliyorsak, ne kadar biliyorsak bunu aktarmaya çalışıyoruz. Kimisi tabii daha canla başla bunu alıyor, kimisi daha az alıyor. Ama ben bunu kavramsallaştırırsam, 3 yetenek çok önemli bizim alanda. Bunlardan bir tanesi kavramsal yetenek. Yani öğrencinin bilişsel düzeyi açık olması gerekir veya bilişsel düzeyi yüksek olması gerekir ki bu kavramlara hakim olsun. Bizim verdiğimiz teorik eğitimi alabilsin. Bir sonraki, bir diğer unsurumuz bizim kavramsal yetenekle beraber beşeri yetenek. İnsani yeteneği yüksek olması gerekir. Mesela yiyecek ve içecek alanındaki bütün personel iletişime açık olmalı. Eğer iletişime kapalıysa bu alan onun için doğru bir alan değildir. Çünkü tüketiciyle veya kendi çalışma arkadaşıyla iletişim kurması gerekir. 15-20 dakika içerisinde bir tabağı servis etmesi gerekir. Dolayısıyla bu güçlü bir iletişimden geçer bunun yolu. O yüzden biz diğer bir yeteneğimize beşeri bir yetenek diyoruz. Tabii bunu açabiliriz. İnsan kaynakları açısından da düşünebiliriz. Beşeri yeteneği zengin olan bir turizm çalışanı açıkçası o sektörde daha fazla sadakatli olur. Daha fazla çalışmaya istekli olur. Üçüncü bizim yeteneğimiz de teknik yetenek, teknik beceri. Burada da kullandığı tavayı, tencereyi, fırını iyi biliyor mu? Endüstriyel ürünlere hakim mi? Bir endüstriyel mutfakta mesela soğutucular var. Bizim de bu işin akademisinin de takip etmesi gerekiyor. Mesela Suvit denilen bir makine var. 10 yıldır kullanılıyor Türkiye'de de. Yemeği belirli sabit bir sıcaklıkta pişirme. Vakumlayarak pişirme, etlerin mesela balıkların yumuşak ve dokusunun kaybolmadan lezzetini de içerisinde olarak bırakarak lezzetli olmasına katkı sağlıyor. Mesela anlık soğutucular, bunlar 15 sene önce yoktu mesela. Bir anda -60, -70 derecelere getirip ürünleri anlık olarak soğutma noktasında önemli bir işlev görüyorlar. Biz bunları öğretmeliyiz. Veya teknik beceri anlamında öğrencilerimiz bunu yaptığı stajlarda ve iş yeri eğitimlerinde bence almalılar ve bunu değerlendirebilirler. Dolayısıyla özetlemek gerekirse biz hem teknik beceri, hem beşeri beceri, hem de kavramsal becerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bence çok kıymetli oldu. Ben çok memnun oldum. Daha doğrusu biz hepimiz memnun olduk. Hem Kayseri Üniversitemizde gastronomi bölümü açıldı. Hem Erciyes Üniversitemizde açıldı. Şimdiye kadar herkes alaylıydı. Mektepli olan veya alaylı olup mektepli hale gelip piyasaya çıkan pek kişi, yani çok az kişi vardı. Yoktu neredeyse. Şimdi artık yeni yeni şefler gelecek. Biz heyecanla bekliyoruz açıkçası.
0: Biz de çok heyecanlıyız. Tabii aşçılık programları da var yine Kayseri'de. Bu aşçılık programları yaklaşık 4-5 yıldır da öğrenim veriyor. Artık ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 5 sene sonra, 6 sene sonra Kayseri'de gastronomi alanına hizmet verecek personel eksikliğimiz şimdiki gibi olmayacak en azından.
1: Bence de olmayacak. Hatta yani, ihracat bile yapabiliriz bu konuda.
0: Kesinlikle. Şu da sevindirici. Bizim öğrencilerimizin önemli bir kısmı, yarısı belki diyebilirim de, Kayseri'de yaşıyor. Yani Kayserili ailelerin çocukları. Bu anlamda burada girişimci olmaları, bu alanla istihdam edilmeleri şehre de katma bir değer oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdiki gördüğümüz eksiklikleri önemli oranda ekarte edebilecek diye düşünüyorum. Önümüzde bir şey var, sınav var, üniversite sınavı ve öğrencilerde gelecekler, tercih edecekler birçok bölümü. Ben gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerini tüm Türkiye'de tabii öneriyorum. Erciyes Üniversitesi'ne ayrıca öneriyorum. Bu bölümü tercih etmelerini, onlara fayda sağlayacağını düşünüyorum. Mesela küçük bir örnek vereyim. Gastronomi bölümleri açısından. Mesela gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri harici, hangi bölümde okuyorsanız okuyun, turizm bölümleri haricinde hangi bölümde okuyorsanız okuyun, Work and Travel programları vardır bilirsiniz. Hı-hı. İşte Amerika'da 4 aylık veya internship programları vardır. 12 aylık çalışma deneyimi kazanır öğrenciler veya mezunlar. Buraya farklı bölümlerden gittiğiniz zaman can kurtaran olarak çalışırsınız. Evet. Ama bizim alanda work and travel yaparsanız, internship yaparsanız turizm sektöründe ama garson olarak ama mutfakta aşçı olarak, şef olarak çalışıp veya turizm sektörünün diğer alanlarında kendi alanınızda bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu anlamda hem mevcut öğrencilerimize hem de daha sonra ileride bizleri tercih edecek öğrencilerimize de uluslararası programlar, Erasmus gibi, Work and Travel gibi programlara katılmalarını da isterim açıkçası.
1: Güzel. Biz gençleri iş arayacak ya da yeni mezun insanlar olarak görmüyoruz. Geleceği inşa edecek ve geleceğe vizyon katacak, geleceğin vizyonunu belirleyecek yeni beyinler olarak görüyoruz. O yüzden ayrı kıymet veriyoruz. Kesinlikle. Bir an önce mezuniyetlerini bekliyoruz inşallah.
0: İnşallah.
1: Peki bu yapay zeka veya teknolojiyle alakalı şeflerimizin nasıl bir gelecek bekliyor?
0: Açıkçası teknoloji gastronomi alanına çok hızlı bir giriş yaptı. Yani son 10 yılda teknolojinin bu alanda yer alması insanları da aslında biraz şaşırttı. Hem tüketicileri hem de onlara hizmet eden çalışanları da çok şaşırttı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Finansal okuryazarlık diye bir şey var ya. İnsanların o alanda asgari düzeyde bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bence bizim alanda teknoloji okuryazarlığına da artık şeyimiz var, ihtiyacımız var. Yani o teknolojiyi biz nasıl kullanacağız? O kadar çok hızlı ilerliyor ki. Mesela yapay zeka reçete geliştirmeden stok yönetimine kadar insanların hayatını kolaylaştırıyor. Tüketicilere nasıl cevap vermemiz gerektiği konusunda bile, menünün maliyetini oluşturma noktasında bile bizim teknoloji bütün süreçlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ama tabii şunu da belirtmem gerekir. Ne kadar teknolojileşirse bu sektör, teknolojikleşsin. Ama biz insana duyulan ihtiyacı belki azaltabilir ama bitirmeyecektir. Yani dolayısıyla biz belki servis eden kişinin insan olmasını istemeyebiliriz ama arka planda yemeği yapan kişinin insan olmasını isteriz. Veya söylediğimiz ilave şeylerin yerine getirilmesi için bizim derdimizi anlayan bir kişinin olmasını bekleriz. Bu anlamda teknolojinin elbette etkisini olacaktır ama insanın yerini alabileceğini bu alanda düşünmüyorum.
1: Ne güzel ya. Robotlar herhalde yemek yapacak değiller. Olur
0: aslında
1: mu acaba?
0: Yapan da var. Mesela kendinden sallanan tavalar var. Mutfakta arka planda. Bu neyi sağlıyor? Mesela olumlu yönü yok mu? Var. Standartizasyonu sağlıyor, evet. Çünkü bir ürünü aynı oranda sallarsan tavayı ve aynı sürede pişirirsen lezzeti birbirine yakın olur. Standartlaşmayı nispeten sağlayabilirsin. Ama yaratıcılığı da öldürdüğünü, kısıtlandırdığını söylemem gerekir.
1: Burada gençlerimize şunu da ben söylemek istiyorum. Yerel kültürle bir şeyleri birleştirmemiz lazım. Şöyle bir aklımıza şöyle bir şey geldi. Cheesecake yiyordum. Dedim ki ya balkabağda ayrı tatlı yapmışlar. Tatlarına bakıyordum. Dedim ki ya balkabaklı cheesecake yapar mısınız? Dediler ki yaparız. Yaptılar, getirdiler. Efsane olmuştu mesela. Evet. İlk defa yedim. Ben daha önce görmemiştim.
0: Kesinlikle farklı lezzetleri bir evet, araya getirmek önemli. Biz buna aslında eğer farklı kültürlere de hitap ediyorsa biz buna füzyon mutfak diyoruz biliyorsunuz. Hmm. Mesela işte cheesecake'in üzerine yöresel bir ürünümüzü mesela Gilaburu'dan bir jöle yaptığımız cheesecake'in üzerine bu aynı zamanda füzyon mutfak ürünü de olur. Biz bunu uluslararası katıldığımız yarışmalarda deniyoruz, yapıyoruz. Mesela Gastro Kayseri Derneği'nden Naci Dündar şefim var, Osman Taştan şefim var. Bu şeflerimiz füzyon mutfak anlamında da başarılı çalışmalar yapıyorlar. Mesela Avrupa'daki bazı yemek yarışmalarında işte pastırmayla levreyi bir araya getirdiler. Ve burada bu ürünle beraber bazı önemli ödüller kazandılar. Dolayısıyla biz buradaki bilgi birikimini uluslararası arenada kullanabilmeliyiz. Pastırmayı daha kolay nasıl anlatabiliriz? Ürünleri birleştirerek anlatabiliriz elbette. Biz bunu arttırmaya çalışıyoruz. Hatta ve hatta gastronomi günleri düzenleniyor biliyorsunuz. Kayseri Gastronomi Günleri 3 senedir Millet Bahçesi'nin içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından biz de üniversite olarak nacizane destek veriyoruz kendilerine. Burada da 3 senedir ünlü şeflerin atölyelerini ben planlıyorum. Burada biz şuna katkı sağlamaya çalıştık. Mesela pöç değil mi? Önemli bir ürünümüz bizim. Ama pöçü burger olarak yaparsak ve bunu uluslararası veya ulusal tanınan şefler tarafından lanse edebilirsek medyada yer bulur. Hani az önce dediniz ya nasıl tanıtabiliriz Kayseri mutfağını? Aslında en kolay noktası burası. Biz bunu yaptık. Mesela Hazer Amani ile pöç burger yaptık. Geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Eyüp Kemal Sevinç şefimle beraber tepsi mantısını sucuk içiyle beraber yaptık. Dolayısıyla biz burada bazı ürünleri geliştirerek ve önemli şeflerimizin, medyatik şeflerimizin tanıtım rolünü de kullanarak ulusalda tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii eleştiri her zaman oluyor. Biz bunu yaptıktan sonra yereldeki pöç işletmecilerimizden bazıları haklı olarak belki de bize sistemlerini ilettiler. Yani pöç burgeri zaten biz yapıyoruz. Hani
1: var mıymış pöç burger?
0: Söylediklerine göre var.
1: Hiç ben pöç yerim, pöççülere de çok giderim, kellecilere de giderim.
0: Öyle mi?
1: Hiç denk gelmedim hamburgerine.
0: Ya biz orada ne yapmaya çalıştık? Füzyon mutfağı yapmaya çalıştık. Şimdi burger, hamburger özü itibariyle bir yurt dışı menşeli bir ürün. Evet. Ama pöç bizim ürünümüz. Ve pöç burger bir gün yapayım ben sizin için. Beraber tadalım bunu. Çok keyifli, çok lezzetli. Aslında birçok işte Amerika'da lime lime et kültürü yok mu? Var. Var. Ben yeni şimdi Venezuela'dan geldim. Orada etler lime lime yeniyor bazı etler özellikle. Bizde de pöç öyle. Çok pişmiş, sulu sulu içerisinde hamburgerle yani burgerle birleştiği zaman da muazzam bir lezzeti oluyor bu ürünün. Pöç burger.
1: Biraz yeşillik, domates, turşu, soğan girdim yanına. Zaten yanında yiyoruz.
0: Efsane olur. Evet. Programdan sonra bir deneyebiliriz.
1: Ben bir de geçen size biraz önce de bahsetmiştim. Göç gastronomisiyle alakalı. Şimdi hatırladım. Mantar, istiridye mantarını et suyuyla kestane de vardı içinde. Kestaneyle yapmışlardı. Onu da rica ediyoruz sizden bir gün.
0: Tabii ne demek?
1: Elinizde sihirli bir değnek olsa Kayseri'nin gastronomisiyle ve gastronomi turizmiyle bunun tanıtımıyla alakalı değiştirecek olsanız neleri değiştirirdiniz? Ya da neler
0: açıkçası
1: yapardınız?
0: Açıkçası zor bir soru. Evet. Yani neleri değiştirirdim? Bir kere benim için benim en önemsediğim nokta UNESCO gastronomi şehri olma yolunda çabaları ortak bir kümede toplardım. Parça parça baktığımız zaman işte ticaret odamız pastırmayı uluslararası anlamda tanıtım için çok büyük bir hamle yaptı. Ve buna uluslararası bir coğrafi işaret aldı. İşte ticaret borsamız farklı et çalıştayını hatırlıyorum en son. Ben de katılmıştım, destek vermiştim. Bu anlamda bir hamle yapıyor. Zaten Büyükşehir Belediye'mizin Kayseri Gastronomi Günleri başta olmak üzere birçok restoran veya birçok organizasyonda yer alması çok çok önemli. Diğer taraftan ilçe belediyelerine bakıyorsunuz. Melikgazi Çarşı gibi yine Talas Belediyesi'nin birçok yöresel restoranı var. Veya bazıları yöresel anlamda önemli önemli katkıları var. Bir yandan bakıyorsunuz siz başta olmak üzere derneğiniz Kayotet başta olmak üzere, Gastro Kayseri Derneği başta olmak üzere şehrin hem turistik hem de gastronomik unsurlarını Türkiye'nin her yerinde hatta dünyada farklı fuarlarda, farklı festivallerde katılıyorsunuz. Siz konaklama boyutunu, Gastro Kayseri Derneği yiyecek içecek boyutunu tanıtmaya çalışıyor. Şöyle baktığımız zaman aslında çok mayda üniversitelerimiz akademiyle sahip olduğu öğrencileriyle veya akademik birikimiyle hocalarımız önemli katkılar sağlıyor. Yapılan etkinlikler, festivaller, kongreler ve benzeri. Diğer yandan bakıyorsunuz farklı sivil toplum kuruluşları fuarlar düzenliyor. Yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki hafta İstanbul'da Kayserililer
1: 14'ünde.
0: 14'ünde. 13-14 Haziran. Önemli bir etkinlik. 3,5-4 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyormuş. Bunların her biri çok çok büyük gelişmeler. Ama benim bu alandaki hayalim UNESCO gastronomi şehri olma yolunda bu girişimlerin her birinin bir çatı altında gerçekleşmesi gerektiği. Yani o çatı aynı Erciyes AŞ'deki gibi mesela. Erciyes AŞ ne kadar başarılı bir proje değil mi?
1: Evet.
0: Milyonlarca turisti bugün Kayseri'de bir sezonda, hatta kısa bir sezonda yani.
1: 3 ayda diyelim.
0: 3 ayda, hadi 4 ay diyelim. 3 ay 4 ayda bu kadar kişiyi ağırlamak ve bunun bir projeyle gerçekleşmesi muazzam bir başarı. Gastronomi alanında da bu şehirdeki zengin çalışmaları bir araya getirecek, toplayacak bir yapının oluşması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu sihirli değnek bu örgütün veya bu organizasyonun elinde olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, geçen günde Memduh Başkanımızın yanındaydık. Onun da böyle bir fikri var. Zaten sağ olsun Gökmen Valimiz işte derneğimizin kurulmasına vesile olan, önümüzü açan, projelerimize sürekli destek veren bir kişi sağ olsun. Çok da uyumlu çalışıyorlar ikisi birlikte. Bence bir çatıda artık yavaş yavaş toplanacağımız hissi oluştu bende.
0: Kesinlikle. Tabii son olarak şunu da söylemek isterim. Kadın kooperatiflerimiz de bugün Kayseri'de 50'den fazla kadın kooperatifimiz var. Bu kadın kooperatiflerimizin de sunduğu ürünlere baktığımız zaman önemli bir yeri de yine gastronomik ürünler. O anlamda onların çabalarını, kadın kooperatiflerimizin girişimlerini de kenara bırakmamalıyız. Tabii programın bir süresi var. Onun içerisinde de sadık kalmak için bazı şeyleri de atlamış olabiliriz. Kimse de kusura bakmasın.
1: Bu arada Türk dünyası, TÜRKSOY 2027 kültür başkenti seçildik. Bununla alakalı artık çalışmalara inşallah devam edeceğiz. Başlayacağız hep birlikte.
0: İnşallah.
1: Bütün şehir olarak. 2029 dünya spor başkenti seçildik. Bunu artık her programda söyleyeceğiz. Bilmeyenler, herkes duysun istiyoruz çünkü.
0: Kesinlikle bunlar büyük başarılar. Biz de elimizden gelen her katkıyı sunmak zorundayız.
1: Bu arada geçen yıl ilkini düzenlemiştik Kayotet olarak. Kayseri Turizm Ödülleri Gecesi. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Bu yılın geçen yıldan farkı, siz de jüri üyesi oldunuz. 21 kişilik bir ekip kurduk. İşte hem üniversitelerimiz, turizm müdürlüğümüz, spor, gençlik spor il müdürümüz, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız, işte sizler hocalarımız, iki üniversiteden de, influencerımız, işletme sahibimiz, çok güzel bir ekip oldu bence. Harika bir kadro oldu. Kimsenin, herkesin beğeneceği bir kadro oldu.
0: Evet.
1: Daha doğrusu.
0: İtiraz edemeyeceği.
1: İtiraz edemeyeceği bir kadro oldu. Ödüllere başvurular devam ediyor. Az kaldı herhalde, birkaç gün sonra artık başvuru alınmayacak. Çok yoğun bir ilgi varmış. Sürdürülebilir bir hale geldi artık bu yıl. Bundan sonra belki birkaç kategori ekleriz, çıkartırız, bir şeyler yaparız ama bu tabloda, bu şablonla artık ilerleyecek gibime geliyor. O da çok güzel oldu. Şimdiden onu da duyuralım, bekleriz herkesi.
0: Kesinlikle bu anlamda size şöyle bir teşekkür etmek lazım ve tebrik etmek lazım. Biz öğrencileri 45-50 dakikalık ders sürecimizde derste tutmakta zorlanıyoruz. Öğrenciler işte sıkılmaya başlıyorlar, işte bazen dinlememeye başlıyorlar. Siz o programda neredeyse 2,5 saat değil mi?
1: Evet.
0: İnsanları orada tutabildiniz yaptığınız programla beraber. Muazzam bir başarıydı bence. Ben de başından sonuna kadar kalmaya çalıştım ve keyif aldım bu programdan. Bu sene üzerine de daha da fazla eklediniz. Daha da profesyonel yapıyorsunuz.
1: Birlikte yaptık bu sene.
0: Evet, sağ olun davet ettiniz. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık. Vermeye de devam edeceğiz aynı zamanda. Dolayısıyla ben bu sene de Kayotet öncülüğünde düzenlenen Turizmin Enleri Ödül Töreni'nin başarılı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Bu anlamda tüm halkımızı da davet etmekten mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum.
1: Herkesi bekleriz. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa, aklınıza gelen, unuttuğunuz, bir de şunu da konuşalım diyeceğiniz bir şey varsa hocam, ekleyelim.
0: Açıkçası yoksa... pöçünden mantısına, yağlamasına kadar hemen hemen birçok şeyi konuştuk. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Şehrin gastronomisine yapılan katkıları yansıttığınız için hem size hem Kayseri Adar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık hocam, sizin de. Bu arada soğanlı deyince, pöştünce az önce Gileboru dediniz ya. Gileboru'yla da aklıma benim şöyle bir şey geldi. Orada soğanlı var. Sonuçta Kapadokya krallarının mezarları ve giriş kapısı. Kapadokya krallarının meyve suyu içeceğiymiş diye bir hikaye yazıp sizin aklınızda bulunsun. Bunu yazabilir miyiz acaba? Gile buraya böyle bir hikaye yazabilir miyiz?
0: Olabilir.
1: Turistlere şişelerken satarken.
0: İnceleyelim. Güzel bir öneri oldu bu Mehmet.
1: Müsaadenizle ben kapatayım o zaman.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Evet izleyicilerimiz, Kayseri Radar ve Radyo Radar izleyicilerimiz. Bu topraklar 4-5 bin yıl önce dünya ticaretinin merkeziydi. Kaniş, Karum bu coğrafyanın dünyaya açılan ilk kapısıydı. Bu topraklardan Mimar Sinan çıktı ve dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil bir hafıza, Kayseri bir durak değil bir başlangıç noktasıdır. Bir dahaki program görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm sona erdi.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 1985'ten bugüne özel sektörün dış ekonomik faaliyetlerinde lokomotif vazifesi gördüğünü söyledi. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattına ilişkin, hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya genelinde üretilen gıdanın 1/3'ünün daha sofralara ulaşmadan yok olduğunu belirterek, gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalara göre küresel ekonomiye verdiği zarar yıllık 1 trilyon dolardır, dedi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Necla Güngör Kragası, takım olarak çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarına değinerek Mason Greenwood'la anlaştığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Futbolda 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday gösterme süreci 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Avrupa Birliği liderleri, üyelik müzakereleri devam eden aday ülkelere tam üyelikten önce bazı ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye başladı. İşgalci İsrail'in yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda Gazze şeridinde büyük ölçüde tahrip olan altyapı, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşamını tehdit eden yeni bir çevre ve sağlık krizine yol açtı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e ulaştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğu ve İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığı öne sürüldü. Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala resmi sitedeki yazılımsal bir hata nedeniyle ücretsiz olarak kesilen yaklaşık 60 bilet FIFA tarafından iptal edildi. NASA'nın uzun burunlu deneysel jeti X-59, gerçekleştirdiği ilk süpersonik uçuş testinde ses hızını başarıyla geçerek havacılık tarihinde yeni bir milada imza attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Orta Afrika'da tırmanışa geçen Ebola salgınının gerekli adımlar atılmazsa 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaketi yakalayabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yönünü kaybedip bozulan kamyondaki yolcular günlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışlı 21, Felahiye Özvatan 20, Pınarbaşı Sarız 24, Bünyan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarza 25, Yahyalı ve Develi 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Sivas 24, Kırşehir ve Niğde 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982, İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası, Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996, Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki

0: 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
1: Haftanın özeti.
0: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin

0: Partisi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı. Ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
0: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
2: Haftanın özeti.
0: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
0: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Gönül belediyeciliği vizyonuyla vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmaya büyük önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
5: Vatandaşla buluşmamız, mobil başkanımız, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor adı altında muhtarlarımızla, teknik ekibimizle birlikte hem benim Melikgazi Belediye'mizin başkan yardımcıları, müdürleri burada, hem de ilgili altyapı, KASKİ, elektrik idaresi, Kayseri Gaz, telefon, bütün hepsi burada. Dolayısıyla vatandaşın taleplerini, isteklerini inşallah hem yerinde tespit ediyoruz, talepleri alıyoruz, hem de yaptığımız işleri anlatıyoruz. Dolayısıyla bugün 4 mahallemizi kapsayan bir inşallah birlikteliğiz. Sakarya mahallemiz, Keykubat mahallemiz, Selimiye ve Anafartalar, 4 mahallemiz. Bedir Camimiz de tam kavşak noktası. Hep birlikte inşallah burada talepleri dinleyeceğiz. Tabii Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 26'yı geçtik, 30'a yaklaşıyoruz. 350'yi geçkin park yaptık. Yapmaya devam ediyoruz.
4: Kayseri Lisesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti milletvekili ve Kayseri Lisesi mezunu Hulusi Akar şunları söyledi.
6: Eğitim ve öğretim. İşin bir öğretim boyutu var, bir de eğitim boyutu var. Bu konuda da bizim çok ciddi şekilde çalışmamız lazım. Geleceğimizin teminatı, öğrencilerimizin, gençlerimizin, yeni nesillerin eğitimi ve öğretimi ve geleceği hazırlanması. Ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve uluslararası ortamda gücünü, kuvvetini toplaması demek, eğitim demek, öğretim demek. Bu konuda da lisemiz kendisine düşen görevleri yapıyor. Sevgili gençler, öğrenciler için bugün bir son değil, okulun bitmesi değil, bir anlamda yeni bir boyuta geçmesi hayatlarının ve yeni bir başlangıç. O yüzden biz kendilerine bu 4 yıl boyunca yaptıkları çalışmalardaki başarılarına dolayı kendilerini kutluyoruz ve bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyoruz.
4: Kaliteli bir uykunun stresi azalttığını belirten kişisel gelişim uzmanı Doktor Sevda Kavafoğlu Umaç şunları söyledi.
7: Şimdi çocuğumuz aslında hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyordur. Ara ara ağlama nöbetleri geçirebiliyordur. Aslında öfkelenen bir yapısı yoktur. Manasız şeylere öfkelenebiliyordur ya da tahammül göstermiyordur. Bu dönemsel bir şey. Sürekli kılcı olduğunu düşünmeyelim, olur mu? Mesela uyku bozukluğu da çok olur. Bu dönemde görürsünüz. O zaman başka şeyler yapması gerekiyor ailenin bu alanları düzeltmesi etmek için. Ben her gencin, öğrencinin akşam hatta eve geldikten sonra mutlaka yatmadan önce bir ılık duş almasını ve onu rahatlatacak, uykuya geçirecek takviyeler tüketmesini eğer bir sağlık problemi yoksa tavsiye ediyorum. Çünkü kaliteli uyku, derin uyku ertesi günkü stres oranını da azaltacaktır. Daha sağlıklı güne başlayacaktır.
4: Kayseri dahil 39 ilde DH terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 1985'ten bugüne özel sektörün dış ekonomik faaliyetlerinde lokomotif vazifesi gördüğünü söyledi. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattına ilişkin, hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya genelinde üretilen gıdanın üçte birinin daha sofralara ulaşmadan yok olduğunu belirterek, gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalara göre küresel ekonomiye verdiği zarar yıllık 1 trilyon dolardır, dedi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Sağlık rehberi.
2: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütün tüketimle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde ben taraması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Avrupa Birliği liderleri, üyelik müzakereleri devam eden aday ülkelere tam üyelikten önce bazı ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye başladı. İşgalci İsrail'in yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda Gazze şeridinde büyük ölçüde tahrip olan altyapı, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşamını tehdit eden yeni bir çevre ve sağlık krizine yol açtı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e ulaştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğu ve İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığı öne sürüldü. Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala resmi sitedeki yazılımsal bir hata nedeniyle ücretsiz olarak kesilen yaklaşık 60 bilet FIFA tarafından iptal edildi. NASA'nın uzun burunlu deneysel jeti X-59, gerçekleştirdiği ilk süpersonik uçuş testinde ses hızını başarıyla geçerek havacılık tarihinde yeni bir milada imza attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Orta Afrika'da tırmanışa geçen Ebola salgınının gerekli adımlar atılmazsa 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaketi yakalayabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yönünü kaybedip bozulan kamyondaki yolcular günlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982, İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası, Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996, Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu

0: de sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
2: Haftanın özeti.
0: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek. Çevresi tamamen ormanlık, yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
0: Ünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
2: Haftanın özeti.
0: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi.

0: verdi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
0: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaz'a bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'sa devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine Batı'yı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle Doğu'nun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Prost, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almaya öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat Anlayışı, Hatıranın Romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile doğu-batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
2: Kültür Panorama. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Gönül belediyeciliği vizyonuyla vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmaya büyük önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
5: Vatandaşla buluşmamız, mobil başkanımız, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor adı altında. Muhtarlarımızla, teknik ekibimizle birlikte hem benim Melikgazi Belediye'mizin başkan yardımcıları, müdürleri burada. Hem de ilgili altyapı, kaski, elektrik idaresi, Kayseri Gaz, telefon bütün hepsi burada. Dolayısıyla vatandaşın taleplerini, isteklerini inşallah hem yerinde tespit ediyoruz, talepleri alıyoruz. Hem de yaptığımız işleri anlatıyoruz. Dolayısıyla bugün 4 mahallemizi kapsayan bir inşallah birliktelikteyiz. Sakarya mahallemiz, Keykubat mahallemiz, Selimiye ve Anafartalar. 4 mahallemiz. Bedir Camimiz de tam kavşak noktası. Hep birlikte inşallah burada talepleri dinleyeceğiz. Tabii Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 26'yı geçtik, 30'a yaklaşıyoruz. 350'yi geçkin park yaptık. Yapmaya devam ediyoruz.
4: Kayseri Lisesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti milletvekili ve Kayseri Lisesi mezunu Hulusi Akar şunları söyledi.
6: Eğitim ve öğretim. İşin bir öğretim boyutu var, bir de eğitim boyutu var. Bu konuda da bizim çok ciddi şekilde çalışmamız lazım. Geleceğimizin teminatı, öğrencilerimizin, gençlerimizin, yeni nesillerin eğitimi ve öğretimi ve geleceği hazırlanması. Ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve uluslararası ortamda gücünü, kuvvetini toplaması demek, eğitim demek, öğretim demek. Bu konuda da lisemiz kendisine düşen görevleri yapıyor. Sevgili gençler, öğrenciler için bugün bir son değil, okulun bitmesi değil, bir anlamda yeni bir boyuta geçmesi hayatlarının ve yeni bir başlangıç. O yüzden biz kendilerine bu 4 yıl boyunca yaptıkları çalışmalardaki başarılarına dolayı kendilerini kutluyoruz. ve bundan sonraki hayatlarına gelenlerine başarılar diliyoruz.
4: Kaliteli bir uykunun stresi azalttığını belirten kişisel gelişim uzmanı Doktor Sevda Kavafoğlu Umaç şunları söyledi.
7: Şimdi çocuğumuz aslında hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyordur. Ara ara ağlama nöbetleri geçirebiliyordur. Aslında

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son

0: gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
1: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
2: Haftanın özeti.
0: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu, 19 sanık hakkında iddianame kararname mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
2: Haftanın özeti.
0: 4 Haziran Perşembe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek. Çevresi tamamen ormanlık, yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek. Daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
0: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
2: Haftanın özeti.
0: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
0: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
5: Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet.
6: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine çok güzel bir öyküyle karşınızdayız. Kayseri'nin en büyük otellerinden bir tanesi olan Wyndham Grand Otel'de satış ve pazarlama müdürü olan Selma Kara'yla birlikteyiz. Nasıl başardın sorusunu Selma Kara'ya soracağız ve çok önemli detaylar ekranlara getiriyor olacağız. Nasıl başladı öykünüz? Develi'de eğitim hayatınızla birlikte Kayseri'deki iş hayatına başlangıcı öncelikle merak ediyorum ama önce Selma Kara kimdir diyelim, sonrasında da öykünün başına geçelim.
5: 29 yaşındayım, Develi'de doğdum, liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite, burada Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü oldu. Güzel bir aslında lise ve üniversite hayatı geçirdim. Tabii ki çok fazla zorluk da yaşadım okuduğum dönemde. Aslında üniversitenin ilk yılı itibariyle turizm sektörüne giriş yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyim. Yine aslında ilk otelimdeyim. Burası benim ilk otelim. Stajyer olarak aslında başlamıştım. Çok da beni etkilemişti. Burada gördüğüm yönetim biçimi, stajyerlik yaptığım dönemde insanların bana yaklaşımı beni çok etkilemişti. Aslında turizme beni kazandıran şey bu diyebilirim rahatlıkla.
6: Selma Hanım, aslında üniversite yıllarındaki yaşadığınız zorluklar perde arkasında biraz bana anlatırken beni çok etkiledi. Ben orada tamamen başarıya kilitlenmiş bir öğrenci gördüm. Özellikle Develi üniversite eğitimi için her gün Kayseri'ye gidip gelmek durumunda kalmışsınız. Ve tabii ki Develi yolu da özellikle kışın zorlayıcı bir yoldur. Orada bir hikayeniz var. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Başarıya giden yolda hırs yapmadan, yani gereksiz ve aşırı hırs yapmadan azmin ne kadar önemli olduğunu bence bu hikayeniz anlatacak. O okula çok soğuk olmasına rağmen, babanızın da kızım gitme demesine rağmen yola çıkışınızı anlatır mısınız?
5: Şöyle, aslında herkes de bilir zaten Kayseri olan yolda sık sık kapanır. Soğukta ve karda tipi de.
6: Develi yolu, evet.
5: Tabii bir dönem öyle de bir kış vardı diye hatırlıyorum. 1,5 yıl kadar gidip gelmek durumunda kaldım Develi'den her gün üniversiteye, okula. O dönemde o soğuklarda daha Kayseri'deki arkadaşlarım gelmiyorken okula ben babam işte gitme, hava çok kötü, soğuk dediğinde bile ısrarla çıkıp gelmiştim. Böyle bu yol kapalıydı, başka bir yoldan gelmiştim falan. Bunu çok net hatırlıyorum. Çok üşümüştüm bir gün. O gün o hissettiğim şeyde hiçbir bitmeyecek gibi gelmişti bu süreç. Ama şu an burada oturup bunları anlatırken şeyi hissediyorum. Evet, ben geçmişte gerçekten birçok şeyi göğüsledim. Orada belki daha rahat bir gidiş geliş sürecim olabilecekken bir baktım ben aslında arkadaşlarımdan çok daha mücadele ederek üniversite sürecimi de tamamladım. O yüzden sanıyorum geçmişe bakmak daha keyifli geliyor.
6: Evet, yani Kayseri'de ikamet eden arkadaşlarınız bugün hava soğuk gitmeyeyim derken aynen, sizin Develi'den ısrarla dersimi kaçıramam, soğuk da olsa gitmeliyim bakış açısı belki de bu 10 yılda sizi bu başarıya getirdi. Aslında 10 yıl çok uzun bir vakitmiş gibi değerlendirilebilir ama sektöre baktığımızda zorlu bir sektör.
5: Evet.
6: Turizm sektörü bir taraftan hem hizmetin hem de arka planda yoğun bir işleyişin devam ettiği bir sektör ve aslında o kadar da kolay bir sektör değil. Burada bir taraftan da kadın oluşumuz, yani daha belki eksileri artıları illaki vardır ama bence Kayseri'de turizmde kadın çalışanın bir tık daha zorlandığını düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen güzel bir başarı hikayesine de aslında imza atmışsınız. Oradaki işe başlayış ve devamında yaşadığınız güzellikler ya da sıkıntılar ve netice olarak da yöneticiliğe uzanan yolu da dinlemek isterim.
5: Turizm sektörü bir kadın için, aslında herkes için çok zor ama bir kadın için söylediğiniz gibi çok daha zor, zorlukları olan bir sektör. Şeyi çok net hatırlıyorum, resepsiyon geçmişliğim aslında, ön büro kökenliyim ben. Böyle çok üzüldüğüm ve hani zor yöneticilerle de çalıştım aslında. Çok ağlayıp, üzülüp, gözyaşlarımı silip böyle ön tarafa çıkıp yine o misafirlere gülmek ve işte o hizmeti vermeye devam etmek zorunda olmak o zamanlar da biraz zor geliyordu. Evet. Ama işimi herhalde çok severek yaptığım için başarıya hızlı ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten çok zor ya da çok keyifli günlerim oldu sektör içerisinde. Bu çok dinamik, çok hareketli bir sektör zaten. Eğer bulunduğunuz otelde gerçekten uluslararası bir marka otelse birçok fırsatı bir anda size sunabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz biriyle tanışabiliyorsunuz ve bir anda hayatınız değişebiliyor. Beklemediğiniz teklifler alabiliyorsunuz. O yüzden benim gibi birçok arkadaşım da eminim bu sektörde çalışırken hayalindeki işe adım atmıştır. Yani dediğim gibi ben ön büro kökenliyim. Çok uzun sürede çalıştım ön büroda. Sıcak satış yaptım çok ön büroda. Misafirlerle iletişimim, diyaloğum hep çok iyiydi ve sırf oradaki o samimiyetimiz için gelen misafirlerimiz vardı. Her zaman zaten gerçek bir resepsiyonist bence öyledir. Kendi misafirleri vardır artık, oradaki o samimiyete ve aile sıcaklığına gelir. Benim böyle çok fazla misafirim oldu. Satış tarafında yetenekli olduğumu biliyordum aslında. Bir teklifle geldim diyebilirim buraya. Buraya geldikten sonra da çok fazla zorluk yaşadım. Kadın olduğum için tabii ki. Sektörde kadın olmanın zorluğunu burada da çok fazla gördüm. Çünkü her zaman insanlar adil ve gerçekten doğruyu amaçlamıyor bazı şeyleri yaparken. Burada da bunu çok yaşadım geçmiş dönemde başka yöneticilerle. Ama beni ileriye taşıyan şeyin, kariyerimde hızlı yükselmeme sebep olan şeyin dürüstlükten geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman niyetimi ya da kalbimi bozmadan sadece yapacağım işe odaklandım. Çünkü takdir edersiniz başarı her zaman başka şeylere de bağlanabiliyor. Özellikle kadınsan ve hızlı başarı gösterdiysen bu beni her zaman gerçekten üzen de bir şeydir aslında. Samimiyetin ve sıcaklığın bana başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple de hızlı bir yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum.
6: Bazı olaylar vardır ve hayatınızın akışının yönünü değiştirir dediniz.
5: Evet.
6: Onu da anlatmanızı rica ediyorum.
5: Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Turizm Fakültesi'nin dekanıydı. Çok da severim Kurtuluş Hoca'yı. Bir gün ilk derslerinden birindeydi. Bu hızlı yükselmekle alakalı aslında konuşuyorduk. Bize öğütler veriyordu. Camı silmeden camın nasıl silindiğini birine anlatamazsınız, öğretemezsiniz demişti. Eğer bir şeyin yöneticiliğini yapmak istiyorsanız önce o işi nasıl yapacağınızı öğrenmek zorundasınız demişti. Aslında ilk senelerde mantığım tamamen bunun üzerine oturdu. İş hayatında bir şey istiyorsam önce yapmak zorunda olduğum
6: evet,
5: şeylerin farkına vardım. Kesinlikle. Bu yüzden de aslında hiçbir zaman bir terfi beklentim olmadı çalışırken. Ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Çalıştım, çalıştığımı gören yöneticilerim oldu. Tabii ki görmeyenlerle de çalıştım ama nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi gören yöneticilerle de çalıştım ve hiçbir zaman bir terfi isteme durumum olmadı. Hep bana takdir edildi, yani bana sunuldu. Şimdi görüştüğümüz bazı çalışma arkadaşlar oluyor, aday arkadaşlar oluyor. Hep böyle çok hızlı yükselmek ve burada böyle çok fazla yorulmadan olmadan aslında bir şeyleri yapmak istediklerini hissettiriyorlar. Böyle değil, çünkü ben de çalıştığım süre içerisinde, yani ayakta 12 saat çalıştığımda da çok seviyordum o işi ve orada olmaktan memnundum. Bazen çok düşük ücretlerde çok mutlu çalıştığımı hatırlıyorum. Tamamen aslında işletmenin size ya da etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın size sunduğu ortamla da alakalı. Sonrasında bu değişiklik yaşadığım süreçlerde gerçekten çok doğru ve yerinde adımlar attığımı hissettiğim çok fazla şey oldu. Yani oradaki mantık hayatımın birçok yerinde bana hep ilham oldu diyebilirim. Evet. O cümleler, o konuşma. Hocamın buradan da selam söylemek isterim, evet, izniniz olursa.
6: Tabii ki. Peki şu da çok önemli bir detay sizin hayatınızda aslında. Ekibiniz de kadınlardan oluşuyor.
5: Evet.
6: Bu kısmı da bence hakikaten konuşulması gereken bir kısım.
5: Evet.
6: Siz de hayatınızdaki kadınlara, karşılaştığınız kadınlara bu manada aslında ışık olmuşsunuz ve ekibiniz özellikle kadınlardan oluşturmuşsunuz.
5: Evet.
6: Bunu da dinleyelim.
5: Çok güzel 5 hanımefendiyle çalışıyorum. Yani gerçekten çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü. Zaten biliyorsunuz satış pazarlamanın, evet, temeli bu saydığım şeyler. Onlar olduğu için aslında çok daha güçlü ve başarılı hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bizler geçeceğiz işletmelerde. Biz olmadığımız zamanlarda da hala burayı devam edebilir bir sistem haline getiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben olmadığımda her şey sorunsuz ilerlediğinde evet diyorum, gerçekten doğru arkadaşlarla çalışıyoruz şu anda. Onlar da çok çalışkan, çok gelecek vadeden ve gerçekten işini iyi yapan insanlar. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an bu başarının arkasında da koca bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip ve herkes gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Ekip olmayı bana gerçekten hissettirdiği için de çok mutluyum.
6: Çok haklısınız tabii ki. Her işte aslında ekibin birlikteliği ve başarısı çok çok önemli. Tek başına asla duvar olmuyor. Yani tek taştan duvar olmuyor.
5: Evet.
6: O yüzden hep birlikte başarıyoruz. Ben sizin gibi turizm sektörüne atılmayı düşünen, bu mesleğe gönül vermiş ya da ileride bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur diye son olarak sormak istiyorum.
5: Öncelikle işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü emek yoğun bir sektör, turizm sektörü ve burada olabildiğince güler yüzlü şekilde misafirleri karşılamak, uğurlamak gerekiyor. Bunu deneyimleyip belki stajyerlik dönemlerinde özellikle bu işin kendilerine uygun olup olmadığını bu süreçte
6: test etmeleri lazım.
5: Evet, test edebilirler. Sonrasında zaten eğer seviyorsa, sevdiyse devam etmeyi isteyecektir. Çünkü gerçekten çok keyifli burada, evet, olmak. Her gün yeni bir macera yaşıyoruz. Bizim
6: her
5: için
6: gün yeni
5: de
6: bir insan tanıyorsunuz.
5: Kesinlikle.
6: Yeni insanları tanıyorsunuz. İletişim de çok önemli, öyle değil mi bu
5: sektör? Kesinlikle. Yani bence network'ü en sağlam yapabileceğiniz sektörlerden biri turizm sektörü, ki bunun ben canlı örneğim. Evet. Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet. Sonra siz seyahate gittiğinizde o da sizi karşılayabiliyor. Benzer bir hikayem de oldu. Evet. O yüzden gerçekten çok kıymetli. İçinde bulunduğunuzda, hayat yolculuğunuzda size keyifle eşlik edecek bir sektör. O sebeple bunları önerebilirim.
6: Tavsiye de ediyorsunuz sanırım bu mesleği.
5: Yani ben çok severek yapıyorum
6: yani
5: ben.
6: Gözlerinizdeki ışıltıda, evet, bunu gördüm.
5: Çok severek yapıyorum. Birçok olumsuz şey de yaşadım dediğim gibi süreç içerisinde ama pes etmedim çünkü sanıyorum bu iş için doğdum. Öyle, hı, inanıyorum. Çünkü hızlı başarının sebebi de bence buna yatkın bir insan olmam karakter olarak da. Bu işi severek yapabileceğine inanan herkese gönülden tavsiye ediyorum. Öyle.
6: Selma Kara'nın öyküsünü dinledik. Bence hem ders çıkarılması gereken hem de keyif veren bir başarı öyküsüydü. Haftaya başka bir öyküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Avrupa Birliği liderleri, üyelik müzakereleri devam eden aday ülkelere tam üyelikten önce bazı ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye başladı. İşgalci İsrail'in yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda Gazze şeridinde büyük ölçüde tahrip olan altyapı, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşamını tehdit eden yeni bir çevre ve sağlık krizine yol açtı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e ulaştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğu ve İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığı öne sürüldü. Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala resmi sitedeki yazılımsal bir hata nedeniyle ücretsiz olarak kesilen yaklaşık 60 bilet FIFA tarafından iptal edildi. NASA'nın uzun burunlu deneysel jeti X-59, gerçekleştirdiği ilk süpersonik uçuş testinde ses hızını başarıyla geçerek havacılık tarihinde yeni bir milada imza attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Orta Afrika'da tırmanışa geçen Ebola salgınının gerekli adımlar atılmazsa 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaketi yakalayabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yönünü kaybedip bozulan kamyondaki yolcular günlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982, İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası, Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996, Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Gönül belediyeciliği vizyonuyla vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmaya büyük önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: Vatandaşla buluşmamız, mobil başkanımız, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor adı altında muhtarlarımızla, teknik ekibimizle birlikte hem benim Melikgazi Belediye'mizin başkan yardımcısı müdürleri burada hem de ilgili altyapı, KASKİ, elektrik idaresi, Kayseri Gaz, telefon bütün hepsi burada. Dolayısıyla vatandaşın taleplerini, isteklerini inşallah hem yerinde tespit ediyoruz, talepleri alıyoruz hem de yaptığımız işleri anlatıyoruz. Dolayısıyla bugün 4 mahallemizi kapsayan bir inşallah birliktelikteyiz. Sakarya Mahallemiz, Keykubat Mahallemiz, Selimiye ve Anafartalar, 4 mahallemiz. Bedir Camimiz'de tam kavşak noktası. Hep birlikte inşallah burada talepleri dinleyeceğiz. Tabii Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 26'yı geçtik, 30'a yaklaşıyoruz. 350'yi geçkin park yaptık. Yapmaya devam ediyoruz.
5: Kayseri Lisesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti milletvekili ve Kayseri Lisesi mezunu Hulusi Akar şunları söyledi.
7: Eğitim ve öğretim. İşin bir öğretim boyutu var, bir de eğitim boyutu var. Bu konuda da bizim çok ciddi şekilde çalışmamız lazım. Geleceğimizin teminatı, öğrencilerimizin, gençlerimizin, yeni nesillerin eğitimi ve öğretimi ve geleceği hazırlanması. Ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve uluslararası ortamda gücünü, kuvvetini toplaması demek, eğitim demek, öğretim demek. Bu konuda da lisemiz kendisine düşen görevleri yapıyor. Sevgili gençler, öğrenciler için bugün bir son değil, okulun bitmesi değil, bir anlamda yeni bir boyuta geçmesi hayatlarının ve yeni bir başlangıç. O yüzden biz kendilerine bu 4 yıl boyunca yaptıkları çalışmalardaki başarılarına dolayı kendilerini kutluyoruz. Ve bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyoruz.
5: Kaliteli bir uykunun stresi azalttığını belirten kişisel gelişim uzmanı Doktor Sevda Kavafoğlu Umaç şunları söyledi.
8: Şimdi çocuğumuz aslında hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyordur. Ara ara ağlama nöbetleri geçirebiliyordur. Aslında öfkelenen bir yapısı yoktur. Manasız şeylere öfkelenebiliyordur ya da tahammül göstermiyordur. Bu dönemsel bir şey. Sürekli kılcı olduğunu düşünmeyelim, olur mu? Mesela uyku bozukluğu da çok olur. Bu dönemde görürsünüz. O zaman başka şeyler yapması gerekiyor ailenin, o bu alanları düzeltmek için. Ben her gencin, öğrencinin akşam hatta eve geldikten sonra mutlaka yatmadan önce bir ılık duş almasını ve onu rahatlatacak, uykuya geçirecek takviyeler tüketmesini, eğer bir sağlık problemi yoksa, tavsiye ediyorum. Çünkü kaliteli uyku, derin uyku ertesi günkü stres oranını da azaltacaktır. Daha sağlıklı güne başlayacaktır.
5: Kayseri dahil 39 ilde DH terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaret

0: ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtları ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
1: Haftanın özeti.
0: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 4 Haziran Perşembe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
0: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
1: Haftanın özeti.
0: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz. ve koca Serenimizin her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
0: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkıları ve yumuşak sesiyle Erol Evgin'i konuk edeceğiz. İstanbul Moda'da doğan Evgin, İstanbul Erkek Lisesi'ni Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü bitirir. Bir süre akademi öğretim kadrosunda yer alarak temel eğitim kürsüsünde Profesör Doktor Bülent Özer'le birlikte çalışır.
2: Oturmuşsam

0: 1969 yılında sözlerini kendi yazdığı Sen ve Eski Günler adlı bir single'la müzik dünyamıza merhaba der. Bu çalışmasını kendi söz ve bestelerinin de yer aldığı plaklar, radyo ve TV programları izler.
1: Hiç kimsem olmadı benim hayatta.

Sanatçı 1976 yılında Türk pop müziğinde ilk kez kitlelerle kucaklaşan bir ekip çalışmasına Çiğdem Talu ve Melik Kibar'la birlikte imza atar. İşte öyle bir şey, Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Etme Eyleme, Söyle Canım, Deli Divane, Hep Böyle Kal ve Aldım Başımı Gidiyorum, Çiğdem Talu'nun aramızdan ayrılışına dek tam 8 yıl süren bu ekip çalışmasının bazı ürünleridir. Herkes.

Sanatçı 1980 ve 84 yılları arasında Haylun Dorme'nin yazıp yönettiği Egemen Bostancı prodüksiyonu 2 müzikalin başrolünde Hisseli Harikalar Kumpanyası'yla 400 kez, Şensaz'ın Bülbülleri'yle 200 kez sahneye çıkar. Beyaz Perde'de ise Meryem ve Oğulları, Renkli Dünya, Bir İlkbahar Sabahı adlı 3 müzikal filmde başrol oynar. Dilara, Sitem, Sevme Yeter ve Ateşli Oynama o dönemin şarkılarından ilk akla gelenlerdir.

Sanatçı 1986 yılında sahne çalışmalarını ara vererek eşi yüksek mimar Emel Evgin'le birlikte mimarlık bürosunu açar. 1989 yılında sanatçı dostlarıyla Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nı kurar ve 3 yıl vakfın yönetim kurulu başkanlığını üstlenir. 2005 yılında ise Popüler Müzik Sanatı Vakfı onursal başkanı seçilir.

sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe bense aşka aşığız, bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

92-93 yıllarında Show TV'de Süper Aile adlı yarışma programını 400 bölüm sunar. 95-96 yıllarında TRT1'de kendi yapımı Erol Evgin Show adlı programın genel yönetmenliğini ve sunuculuğunu yapar.

Evgin 1997 yılında kendi bestelerinin çoğunlukta olduğu Sen Unutulacak Kadın Mısın adlı albümünü çıkarır. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Sen Unutulacak Kadın Mısın? Gönlümdeki Kuşlar ve Haydi Canlar o dönemin en sevilen şarkılarından bazılarıdır.

Sanatçı 2004'te Erol Evgin ve Murat Evgin bestelerinden ve çoğunlukla Doktor Selma Çuhacı'nın sözlerinden oluşan İbadetim adlı albümüyle müzikseverlerle buluşur. 2005 yılından beri Kurtuluş Savaşı'mızı anlatan Mustafa Kemal'i Gördüm Düşüm'de adlı bir temalı konserler hazırlayıp sunar.

Aralık 2005'te yıllar önce Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la gerçekleştirdiği 20 unutulmaz şarkıyı İşte Öyle Bir Şey isimli koleksiyon albümüyle yeniden sunar. Aralık 2006'da Melih Kibar ve Çiğdem Talu imzalı günümüz pop klasiklerinden oluşan Deli Divane, Rüya, Söyle Canım, Memleket Hasreti ve Bir Bakışın Yetti gibi unutulmaz şarkıların orijinal kayıtlarının yer aldığı Tüm Bir Yaşam koleksiyon albümünü çıkardı.

Sanatçı 2009 yılında 40. sanat yılını 20. Most Açık Hava Konserleri kapsamında gerçekleşen bir konserle kutlar. 20 kişilik özel orkestrası eşliğinde verdiği bu 3 saatlik konseri hemen hiçbir şey katmadan ve çıkarmadan tüm doğallığıyla, enerjisi ve duygusuyla DVD'ye aktarır. Ve Aralık 2009'da Erol Evgin Hep Böyle Kal, 40 Yıl 40 Şarkı isimli konser DVD'sini müzikseverlerle buluşturur.

Sanatçı Kasım 2010'da ise Yeni Yıla Sensiz Giriyorum adlı 4 şarkılık bir single çıkartır. Nisan 2011'de koleksiyon albümleri tadında yepyeni bir Erol Evgin albümü olan Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa'yla müzikseverlerle yine buluşur. 2012-2013'te Star TV'de yayımlanan Benzemez Kimse Sana adlı TV şovunda ise jüri üyesi olarak karşımıza çıkar.

0: Mayıs 2016'da unutulmaz şarkılarını ülkemizin en güçlü kadın ses sanatçılarıyla paylaştığı Altın Düetler albümünü yayınlar. Dört neslin birlikte söylediği, anılarımıza fon müziği olmuş, müziğimizin altın şarkılarına bir kadın dokunuşu olan Altın Düetler albümünde Sezen Aksu, Nuket Duru, Candan Erçetin, Göksel, Zuhal Olcay, Şevval Sam, Emel Sayın, Sıla, Hande Yener ve Aşkın Nur Yengi ile düetler yapar.
1: Yavaş yavaş geçiyor gözlerimin önünde. İlk okul.

Haziran 2019'da Altın Düetler albümünün gördüğü büyük ilginin ardından hemen 3 yıl sonra Altın Düetler 2 albümünü müzikseverlerle buluşturur. Müziğimizin altın şarkılarına bir kadın dokunuşu olan Altın Düetler 2 albümünde ise Ajda Pekkan, Atiye, Ceylan Ertem,

Evgin Mart 2021'de ise sanatçı dostlarının sevdiği şarkılarından oluşturduğu bir seçkiyi akustik bir soundla Sevdiklerim adlı albümde toplar. 8 unutulmaz şarkıya özgün düzenlemelerine sadık kalarak duygularını ve yorumunu katan sanatçı bu seçkiye iki yeni bestesini de ekler.

60 yağlı boya tablodan oluşan Miras adlı ilk kişisel resim sergisini Aralık 2005'te Ortaköy Sanat Galerisi'nde, Mayıs 2006'da İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde, Eylül 2006'da Ürgüp Semih Balcıoğlu Sanat Galerisi'nde, Kasım 2006'da ise Trabzon Karadeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde açar. Ayrıca sanatçının Türk resim sanatına ait 250 tablodan oluşan bir koleksiyonu da vardır.

Yüzü aşkın sanat ödülü sahibi sanatçının sanatında en önemli ilkesi ise şarkılarını halkla paylaşırken müziğinde belli bir kültür düzeyinin berraklığını taşımak ve içten olmak diye ifade eder.

0: 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugünkü programımızda unutulmaz şarkıları ve yumuşak sesiyle Erol Evgin'i konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.
1: Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız, çek git diyor şeytan.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
3: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
1: Haftanın özeti.
2: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da sanat merkezinde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizde destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
2: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
2: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
2: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
1: Haftanın özeti.
2: 5 Haziran Cuma. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
5: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
2: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, Müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982, İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası, Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996, Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek. Çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek. Daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi

0: öğrenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da sanat merkezinde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
2: Haftanın özeti.
0: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
0: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
2: Haftanın özeti.
0: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık kat sayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
0: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine çok güzel bir öyküyle karşınızdayız. Kayseri'nin en büyük otellerinden bir tanesi olan Wyndham Grand Otel'de satış ve pazarlama müdürü olan Selma Karay'la birlikteyiz. Nasıl başardın sorusunu Selma Karay'a soracağız ve çok önemli detaylar ekranlara getiriyor olacağız. Nasıl başladı öykünüz? Develi'de eğitim hayatınızla birlikte Kayseri'deki iş hayatına başlangıcı öncelikle merak ediyorum ama önce Selma Karay kimdir diyelim, sonrasında da öykünün başına geçelim.
1: 29 yaşındayım. Develi'de doğdum. Liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite, burada Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü oldu. Güzel bir aslında lise ve üniversite hayatı geçirdim. Tabii ki çok fazla zorluk da yaşadım okuduğum dönemde. Aslında üniversitenin ilk yılı itibariyle turizm sektörüne giriş yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyim. Yine aslında ilk otelimdeyim. Burası benim ilk otelim. Stajyer olarak aslında başlamıştım. Çok da beni etkilemişti. Burada gördüğüm yönetim biçimi, stajyerlik yaptığım dönemde insanların bana yaklaşımı beni çok etkilemişti. Aslında turizme beni kazandıran şey bu diyebilirim rahatlıkla.
2: Selma Hanım, aslında üniversite yıllarındaki yaşadığınız zorluklar perde arkasında biraz bana anlatırken beni çok etkiledi. Ben orada tamamen başarıya kilitlenmiş bir öğrenci gördüm. Özellikle Develi üniversite eğitimi için her gün Kayseri'ye gidip gelmek durumunda kalmışsınız. Ve tabii ki Develi yolu da özellikle kışın zorlayıcı bir yoldur. Orada bir hikayeniz var. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Başarıya giden yolda hırs yapmadan, yani gereksiz ve aşırı hırs yapmadan azmin ne kadar önemli olduğunu bence bu hikayeniz anlatacak. O okula çok soğuk olmasına rağmen, babanızın da kızım gitme demesine rağmen yola çıkışınızı anlatır mısınız?
1: Şöyle, aslında herkes de bilir zaten Kayseri'de olan yolda sık sık kapanır. Soğukta ve karda tipi de.
2: Develi yolu, evet.
1: Tabii bir dönem öyle de bir kış vardı diye hatırlıyorum. 1,5 yıl kadar gidip gelmek durumunda kaldım Develi'den her gün üniversiteye, okula. O dönemde o soğuklarda daha Kayseri'deki arkadaşlarım gelmiyorken okula ben babam işte gitme, hava çok kötü, soğuk dediğinde bile ısrarla çıkıp gelmiştim. Böyle bu yol kapalıydı, başka bir yoldan gelmiştim falan. Bunu çok net hatırlıyorum. Çok üşümüştüm bir gün. O gün o hissettiğim şeyde hiç bitmeyecek gibi gelmişti bu süreç. Ama şu an burada oturup bunları anlatırken şeyi hissediyorum. Evet, ben geçmişte gerçekten birçok şeyi göğüsledim. Orada belki daha rahat bir gidiş geliş sürecim olabilecekken bir baktım ben aslında arkadaşlarımdan çok daha mücadele ederek üniversite sürecimi de tamamladım. O yüzden sanıyorum geçmişe bakmak daha keyifli geliyor.
2: Evet, yani Kayseri'de ikamet eden arkadaşlarınız bugün hava soğuk gitmeyin derken, aynen, sizin Develi'den ısrarla ders kaçıramam, soğuk da olsa gitmeliyim bakış açısı belki de bu 10 yılda size bu başarıya getirdi. Aslında 10 yıl çok uzun bir vakitmiş gibi değerlendirilebilir ama sektöre baktığımızda zorlu bir sektör.
1: Evet.
2: Turizm sektörü bir taraftan hem hizmetin hem de arka planda yoğun bir işleyişin devam ettiği bir sektör ve aslında o kadar da kolay bir sektör değil. Burada bir taraftan da kadın oluşunuz, yani daha belki eksileri artıları illaki vardır ama bence Kayseri'de turizmde kadın çalışanın bir tık daha zorlandığını düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen güzel bir başarı hikayesine de aslında imza atmışsınız. Oradaki işe başlayış ve devamında yaşadığınız güzellikler ya da sıkıntılar ve netice olarak da yöneticiliğe uzanan yolu da dinlemek isterim.
1: Turizm sektörü bir kadın için, aslında herkes için çok zor ama bir kadın için söylediğiniz gibi çok daha zor. Zorlukları olan bir sektör. Şeyi çok net hatırlıyorum, resepsiyon geçmişliğim aslında, ön büro kökenliyim ben. Böyle çok üzüldüğüm ve hani zor yöneticilerle de çalıştım aslında. Çok ağlayıp üzülüp gözyaşlarımı silip böyle ön tarafa çıkıp yine o misafirlere gülmek ve işte o hizmeti vermeye devam etmek zorunda olmak o zamanlar da biraz zor geliyordu. Evet. Ama işimi herhalde çok severek yaptığım için başarıya hızlı ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten çok zor ya da çok keyifli günlerim oldu sektör içerisinde. Bu çok dinamik, çok hareketli bir sektör zaten. Eğer bulunduğunuz otelde gerçekten uluslararası bir marka otelse birçok fırsatı bir anda size sunabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz biriyle tanışabiliyorsunuz ve bir anda hayatınız değişebiliyor. Beklemediğiniz teklifler alabiliyorsunuz. O yüzden benim gibi birçok arkadaşım da eminim bu sektörde çalışırken hayalindeki işe adım atmıştır. Yani dediğim gibi ben ön büro kökenliyim. Çok uzun sürede çalıştım ön büroda. Sıcak satış yaptım çok ön büroda. Misafirlerle iletişimim, diyaloğum hep çok iyiydi ve sırf oradaki o samimiyetimiz için gelen misafirlerimiz vardı. Her zaman zaten gerçek bir resepsiyonist bence öyledir. Kendi misafirleri vardır artık oradaki o samimiyete ve aile sıcaklığına gelir. Benim böyle çok fazla misafirim oldu. Satış tarafında yetenekli olduğumu biliyordum aslında. Bir teklifle geldim diyebilirim buraya. Buraya geldikten sonra da çok fazla zorluk yaşadım. Kadın olduğum için tabii ki. Sektörde kadın olmanın zorluğunu burada da çok fazla gördüm. Çünkü her zaman insanlar adil ve gerçekten doğruyu amaçlamıyor bazı şeyleri yaparken. Burada da bunu çok yaşadım geçmiş dönemde başka yöneticilerle. Ama beni ileriye taşıyan şeyin, kariyerimde hızlı yükselmeme sebep olan şeyin dürüstlükten geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman niyetimi ya da kalbimi bozmadan sadece yapacağım işe odaklandım. Çünkü takdir edersiniz başarı her zaman başka şeylere de bağlanabiliyor. Özellikle kadınsan ve hızlı başarı gösterdiysen bu beni her zaman gerçekten üzen de bir şeydir aslında. Samimiyetin ve sıcaklığın bana başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple de hızlı bir yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum.
2: Bazı olaylar vardır ve hayatınızın akışının yönünü değiştirir dediniz.
1: Evet.
2: Onu da anlatmanızı rica ediyorum.
1: Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Turizm Fakültesi'nin dekanıydı. Çok da severim Kurtuluş Hoca'yı. Bir gün ilk derslerinden birindeydi. Bu hızlı yükselmekle alakalı aslında konuşuyorduk. Bize öğütler veriyordu. Camı silmeden camın nasıl silindiğini birine anlatamazsınız, öğretemezsiniz demişti. Eğer bir şeyin yöneticiliğini yapmak istiyorsanız önce o işi nasıl yapacağınızı öğrenmek zorundasınız demişti. Aslında ilk senelerde mantığım tamamen bunun üzerine oturdu. İş hayatında bir şey istiyorsam önce yapmak zorunda olduğum şeylerin farkına vardım. Kesinlikle. Bu yüzden de aslında hiçbir zaman bir terfi beklentim olmadı çalışırken. Ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Çalıştım, çalıştığımı gören yöneticilerim oldu. Tabii ki görmeyenlerle de çalıştım. Ama nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi gören yöneticilerle de çalıştım. Ve hiçbir zaman bir terfi isteme durumum olmadı. Hep bana takdir edildi, yani bana sunuldu. Şimdi görüştüğümüz bazı çalışma arkadaşlar oluyor, aday arkadaşlar oluyor. Hep böyle çok hızlı yükselmek ve burada böyle çok fazla yorulmadan aslında bir şeyleri yapmak istediklerini hissettiriyorlar. Böyle değil çünkü ben de çalıştığım süre içerisinde yani ayakta 12 saat çalıştığımda da çok seviyordum o işi ve orada olmaktan memnundum. Bazen çok düşük ücretlerde çok mutlu çalıştığımı hatırlıyorum. Tamamen aslında işletmenin size ya da etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın size sunduğu ortamla da alakalı. Sonrasında bu değişiklik yaşadığım süreçlerde gerçekten çok doğru ve yerinde adımlar attığımı hissettiğim çok fazla şey oldu. Yani oradaki mantık hayatımın birçok yerinde bana hep ilham oldu diyebilirim. Evet. O cümleler, o konuşma. Hocamın buradan da selam söylemek isterim izniniz olursa.
2: Tabii ki. Peki şu da çok önemli bir detaysın hayatınızda aslında. Ekibiniz de kadınlardan oluşuyor.
1: Evet.
2: Bu kısmı da bence hakikaten konuşulması gereken bir kısım.
1: Evet.
2: Siz de hayatınızdaki kadınlara, karşılaştığınız kadınlara bu manada aslında ışık olmuşsunuz ve ekibiniz özellikle kadınlardan oluşturmuşsunuz.
1: Evet.
2: Bunu da dinleyelim.
1: Çok güzel 5 hanımefendiyle çalışıyorum. Yani gerçekten çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü. Zaten biliyorsunuz satış pazarlamanın evet. temeli bu saydığım şeyler. Onlar olduğu için aslında çok daha güçlü ve başarılı hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bizler geçiciyiz işletmelerde. Biz olmadığımız zamanlarda da hala burayı devam edebilir bir sistem haline getiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben olmadığımda her şey sorunsuz ilerlediğinde evet diyorum. Gerçekten doğru arkadaşlarla çalışıyoruz şu anda. Onlar da çok çalışkan, çok gelecek vaat eden ve gerçekten işini iyi yapan insanlar. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an bu başarının arkasında da koca bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip ve herkes gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Ekip olmayı bana gerçekten hissettirdiği için de çok mutluyum.
2: Çok haklısınız tabii ki. Her işte aslında ekibin birlikteliği ve başarısı çok çok önemli. Tek başına asla duvar olmuyor. Yani tek taştan duvar olmuyor.
1: Evet.
2: O yüzden hep birlikte başarıyoruz. Ben sizin gibi turizm sektörüne atılmayı düşünen, bu mesleğe gönül vermiş ya da ileride bu mesleği yapmak açmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur diye son olarak sormak istiyorum.
1: Öncelikle işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü emek yoğun bir sektör, turizm sektörü ve burada olabildiğince güler yüzlü şekilde misafirleri karşılamak, uğurlamak gerekiyor. Bunu deneyimleyip belki stajyerlik dönemlerinde özellikle bu işin kendilerine uygun olup olmadığını bu süreçte
2: test etmeleri
1: evet,
2: lazım.
1: Evet, test edebilirler. Sonrasında zaten eğer seviyorsa, sevdiyse devam etmeyi isteyecektir. Çünkü gerçekten çok keyifli burada olmak. Her gün yeni bir macera yaşıyoruz. Bizim
2: her
1: için
2: gün
1: de...
2: yeni bir insan tanıyorsunuz.
1: Kesinlikle.
2: Yeni insanları tanıyorsunuz. İletişim de çok önemli, öyle değil mi bu
1: sektör
2: için? Kesinlikle.
1: Yani bence network'ü en sağlam yapabileceğiniz sektörlerden biri turizm sektörü. Ki bunun ben canlı örneğim. Evet. Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet. Sonra siz seyahate gittiğinizde o da sizi karşılayabiliyor. Benzer bir hikayem de oldu. Evet. O yüzden gerçekten çok kıymetli. İçinde bulunduğunuzda, hayat yolculuğunuzda size keyifle eşlik edecek bir sektör. O sebeple bunları önerebilirim.
2: Tavsiye de ediyorsunuz sanırım bu mesleği.
1: Yani ben çok severek yapıyorum
2: yani, ben. Gözlerinizdeki ışıltıda evet. Bunu gördüm.
1: Çok severek yapıyorum. Birçok olumsuz şey de yaşadım dediğim gibi süreç içerisinde ama pes etmedim çünkü sanıyorum bu iş için doğdum. Öyle evet. İnanıyorum. Çünkü hızlı başarının sebebi de bence buna yatkın bir insan olmam karakter olarak da. Bu işi severek yapabileceğine inanan herkese gönülden tavsiye ediyorum. Öyle.
2: Selma Kara'nın öyküsünü dinledik. Bence hem ders çıkarılması gereken hem de keyif veren bir başarı öyküsüydü. Haftaya başka bir öyküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: nasıl başardım sona erdi. Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent taraması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
2: 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1944, müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. 1965, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı adını aldı. 1982, İsrail, Galile'de barış operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti. 1983, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1985, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği pişmanlık yasası Anavatan Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 1996, Karabük, Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili oldu. 6 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

Bir kokusu vardır akşamın ve toprağın. Candan geçirir insanı yaşama düşman yalnızlığın. Bilirim tutarsızdır tuttukların, bağıra bağıra bağrına bastıkların. Bilirim sadece uykularla sınırlıdır ayakta uyutulduğunu unuttuğun anların. İntihar ediyorsun belki rüyalarında, belki de biri öldürüyor seni sıkarak avuçlarında. Korkuyorsun, korkuyorsun ölümden de yaşamaktan da. Olmuyor ikisi de. Ne yaşam beliriyor yüzünde, ne ölüm alıp başını gidiyor sessizce. Her gün biraz daha ölerek yaşıyorsun, her gün yaşayarak biraz daha ölüyorsun. Her gün biraz daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsa, bir şey olsa seninle ölmek dışında.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: bütün beyaz zambaklar solup da gitse, Tanrı mahveder böyle sevinci.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: titreyen ellerimi.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: bırakma.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Ömrümüzün son